Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed, biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelnâ ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nâsi mâ nuzzile ileyhim ve le'allehum yetefekkerûn.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ.
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
1: Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: اَوَلَمْ

0: سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ
0: için yaparlar. Haydi.

0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى

0: Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَوْ

0: أأجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.
0: Tallahi laqad

0: الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.
0: Well,

Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
1: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
1: Ve

0: senin Rabbin bal arasına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
1: Vallahu halakakum thumma yetevaffakum ve minkum men yuraddu ila erzelil umuri likey la ya'leme ba'de ilmin şey'e innallâhe alîmun kadîr.
0: Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
1: Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'r-rizq. فَمَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ.
0: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
1: Vallahu ceale lekum min enfusikum.

0: yuqalun.
1: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
1: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.
1: Vallahi

0: بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ.
1: Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ.
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ.
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

0: her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: عيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

0: Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.
1: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

0: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed, seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.

0: بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
1: İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.
0: وَلَوْ

Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

0: Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.
1: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
1: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
1: Men

0: هم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.
0: اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ
1: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.
0: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
0: قُلْ نَزَّلْ

0: Ey Muhammed, de ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُب۪ينٌ
0: Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.

0: Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: يَوْمَ

0: يعلمون.
1: Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
0: وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقٌ

0: بأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
1: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.

Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve onun nimetlerine şükredin.

0: غَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةُ

0: الكذب لا يفلحون.
1: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
0: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
1: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
0: Ve alellezine hadu harramna

Ey Muhammed, sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnne İbrahim kâne ummeten qâniten lillâhi hanîfen ve lem yekû minel müşrikîn.
0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şâkiran li en'umih. İctebâhu ve hedâhu ilâ sırâtin müstakîm.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

Ey Muhammed! Sonra sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik. İn

0: يختلفون.
1: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
0: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Ey Muhammed, sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.

Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır. Well,

0: Ey Muhammed, sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: İnne Allah me'allezine'ttekav vellezinehum muhsinun.
0: Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: acı yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğuyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometreleri, Ulukışla-Pozantı yolunun 36-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: İki şarkı senin için. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Adan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıca

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
11: Bir reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
12: Garanti BBVA.
14: Reklam.

0: 81 ilde okul heyecanı vardı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen için ilk ders zili çaldı. Yeni dönem sıkı tedbirlerle başladı.
1: Kimi okulunu özlemiş olarak geldi, kimi tatilin bitmesini henüz kabullenemedi.
2: Niye bu mutsuzluğu?
3: Okul açıldı diye.
2: Tahsin, kendine gelir misin artık? Okullar açıldı.
4: Kavuştuk, çok özlemişiz birbirimizi.
5: Ne kötüsü? Okullar açıldı. Çok mu seviyorsun okulunu?
4: Çok seviyorum okulumu.
2: Oh be, okullar açıldı diyor musun?
4: Okulun ilk günü, şu an iyiyim.
2: Yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen için ilk dersini çaldı.
6: Çok güzel hissediyorum, çok heyecanlıyım ama birazcık da üzgünüm arkadaşlarımdan ayrıldığım için.
2: Nasıl yani, neden ayrıldın?
6: Buraya yeni geldim.
7: Hocam vallahi çok iyi hissettiğim söylenemez.
2: Niye?
7: Hocam okullar 9 ay, tatiller 3 ay.
2: Maşallah, kaç ay olmalıydı?
6: Bir 5-6 ay olma lazım ya.
2: Okullar açıldı, neler hissediyorsun?
6: Çok güzel hissediyoruz.
2: Bir dakika, teker teker.
8: Abla şimdi okullar açıldı, yaz tatilinden geldik. Yaz tatilinden çok mutluyuz. Arkadaşlarımı çok özledim.
9: Abla ben çok mutluyum. Genellikle okullar açıldığında arkadaşlarımla oynamayı çok seviyorum abla.
2: Sen kaçıncı sınıfsın?
9: 7.
2: Adın ne?
9: Adım Ali.
2: Ali biraz daha iyi. Ali nasıl hissediyorsun kendini?
9: Çok mutlu hissediyorum.
1: Yeni eğitim öğretim yılı sıkı tedbirlerle başladı. Öğrencilerin okula telefon getirmesi yasaklandı. Okula girişlerde öğrenciler tek tek arandı. Eğitimcilere de kılık kıyafet düzenlemesi getirildi. Öğretmenler artık okulda beyaz önlük giyerek ders anlatacak.
2: Böyle daha iyi oldu açıkçası. Daha derli toplu oldu. Kim öğretmen, kim öğrenci,
10: evet,
2: kim veli
10: oluyor aynı şekilde, evet. Veli en azından okula geldiğinde bir öğretmenin hani kim olduğunu en azından görebiliyor. Çocukların arasından da ayırt edebiliyor.
2: Telefon getirdik mi?
10: Yok.
11: Toplanabilir, çıkışta verilebilir.
12: Yasak.
2: Olmasaydı getirir mi?
12: Getirirdim ya.
1: Devreye alınan yeni önlemlerden biri de velilere yönelik oldu. Veliler okula görüşmeye randevu alarak gelebilecek.
2: E-Devlet üzerinden giriş yapacaklar. Kimle görüşmek istiyorlarsa zaten önlerine liste geliyor hemen o şekilde. Burada geldikleri zaman ben de kimlik kontrolü yapıp randevu sistemini gördükten sonra içeri alıyorum.
13: En azından benim okula giden çocuğumun ben güvenliği açısından çok daha rahat ediyorum.
14: Bu şekilde daha sistem üzerinden yürürlerse daha sağlıklı olur.
15: Bir de bizde büyük abimiz de var. O da liseye başladı. Küçük abimiz de ortaokul. Allah kolaylık ver.
2: Sizler böyle iyi ki okul açıldı diyenlerden misiniz?
16: Çok şükür iyi ki açıldı. Kalabalık bir aileyim çünkü.
2: 3 ay fazla mı geldi evde?
17: Yani.
1: Yeni döneme merhaba diyen öğrenciler için ilk ara tatil 16 Kasım'da, sömestr tatili ise 25 Ocak'ta başlayacak.
0: 2026-27 eğitim öğretim yılı başladı. İlk ders zilini Ankara'da Başkan Erdoğan çaldı. Açılış töreni için Gazi Anadolu Lisesi'ndeydi Erdoğan. Çocuklarla yakından ilgilendi. Söyledikleri şarkılara eşlik etti.
18: Hayırlı olsun.
1: İlk ders zilini Başkan Erdoğan çaldı. Öğrencilerin sevincine ortak oldu.

0: Başkan Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının açılışında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndeydi. Açılış öncesi çocuk korosunun şarkılarını dinledi. Çay elinden öteye türküsüne eşlik etti. Korodaki çocuklardan birinin Başkan Erdoğan'la diyaloğu dikkat çekti. 23 Nisan'da Erdoğan'a hediye ettiği şiir kitabını hatırlattı.
1: Size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz 23 Nisan'da?
2: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
1: Evet, 23 Nisan'da.
2: Tuh, niye unuttuk biz bunu ya? Hasan, kütüphanemde mi? Ha, kütüphanemdeymiş. Senin kendi şiir kitabın mıydı?
1: Ben yazmıştım.
2: Sen yazmıştın hem de. Aman yarabbim, Rabbim bütün güzellikleri onlara vermiş.
0: Açılışta konuşan Başkan Erdoğan gençlere öğütlerde bulundu, kendilerine güvenmelerini istedi.
3: Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
0: Başkan Erdoğan Türkiye'nin PISA başarısını hatırlattı, eğitim sistemini eleştirenlere tepki gösterdi.
3: Birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
0: Başkan Erdoğan yeni eğitim yılında başarılar diledi. İlk ders zilini de öğrencilerle birlikte çaldı.
4: Hayırlı olsun.
5: Eğitimin ilk gününde yurt genelinde sokaklar güvende operasyonu yapıldı. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Operasyon bununla sınırlı değildi.
6: Yap geri, yap, yap, yap, geri.
0: Önceden belirlenen adresler tek tek basıldı. Şüpheli şahıslar birbiri ardına gözaltına alındı. Yeni eğitim yılının ilk gününde asayiş ekipleri alandaydı. İstanbul merkezli 81 kentte sokaklar güvende operasyonu düzenlendi. 148 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 2444 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında cinayete teşebbüs, suç örgütü kurma, nitelikli yağma, mala zarar verme gibi suçlardan işlem yapıldı. Bazılarının sokak hakkı adı altında haraç topladıkları belirlendi. Bir darbede yeni nesil suç örgütlerine vuruldu. Ankara merkezli operasyonda 114 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sanal medya üzerinden suç örgütlerinin eylemleri için propaganda yaptıkları belirlendi. Arabalarda tabanca, pompalı tüfek ve sallama tabir edilen kesici aletlerin yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi.
5: Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Sultan mevkiinde kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarparak alev aldı. Alevler içinde 16'sı yolcu 18 kişinin bulunduğu aracın tamamını sardı. Kazada 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusra Seraç'la 54 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Alev kapanında iki çocuğu da yaralanan Seraç ailesinin 9 ay önce de evlat acısı yaşadığı öğrenildi.
7: Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içinde.
0: Yolcu otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, gişelere çarparak alev aldı. 12 yaşındaki Yusra ile birlikte 54 yaşındaki bir kadın da kazada can verdi. Biri ağır, 8 kişi yaralandı. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Işıklar gişelerindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs alev topuna döndü.
8: Vallahi otobüs yanıyor ya.
0: Otobüste 16'sı yolcu 18 kişi vardı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.
9: Şimdi kimse var mıydı acaba ya?
8: Vallahi abi otobüs yanıyor ya.
0: Okullar açıldığı için Diyarbakır'dan İstanbul'a dönen Seraç ailesi de o otobüsteydi. Baba Mesut Seraç can pazarında içeride kalanları kurtarmaya çalıştı ancak göz gözü görmüyordu.
7: Kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Böyle 4-5 tane, 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi geldi. Bir yanda alevlere müdahale edildi, diğer yanda ekipler yolcuları kurtarmak için seferber oldu.
4: Araçtan orta kapı açıldı. 4 kişi fırladı araçtan, genç çocuklar.
0: Bazıları hızla büyüyen alevlerden kaçamadı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
10: Yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanmaya başlamış. İtfaiyenin müdahalesiyle de yaklaşık 5-6 dakika sonra söndürülmeye çalışılmış. 2 hemşerimiz vefat etmiş, 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi.
0: Yaralıların hastanede tedavisi sürerken cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölenlerden birinin 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç olduğu belirlendi.
7: Durumları perişan, konuşamaz haldeler.
0: Küçük kızın 7 ve 10 yaşındaki iki kardeşinin yaralandığı, kız kardeşi Nazlı Seraç'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ailenin yaklaşık 9 ay önce de başka bir evladını kaybettiği ortaya çıktı.
11: Allah hiç kimse yaşatmasın. Yani bir aile yok oldu. Öyle söyleyeyim sana.
0: Ölen diğer yolcununsa Elazığ'dan binen 54 yaşındaki bir kadın olduğu öğrenildi.
4: Bir arkadaşımız camı kırdığında bir bayan kafası önüne düştü. Artık ölmüştü, çok geçti onun için.
0: Kaza sonrası küre dönen otobüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
11: Bir şoför aşırı hızlı. Mola vermeden sürmüş, kendisi değiştirmedi.
5: Mekke'de gök gürültülü sağanak yağışa rüzgar da eşlik etti. Buna rağmen Kabe'de tavaf durmadı. Yüzlerce umreci yağmur altında hem tavaf yaptı hem de el açıp dua etti.
0: Allah. Kutsal topraklara rahmet yağdı. Müslümanlar altında el açıp dua etti. Mekke'de sağanak yağış etkili oldu. Yüzlerce umreci Kabe'yi yağmur altında tavaf etti. Bazıları ellerini semaya açtı, uzun uzun dua etti.

0: arasında bulundu.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin bilgilerine başvuruldu. Ayrıca Kozinoğlu'nun avukatlarına gelen mail de mercek altına alındı.
0: Kalp krizinden mi öldü yoksa zehirlendi mi? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Soruşturma kapsamında bu kez gözler Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerine çevrildi.
2: Konuşmuşlar mısınız efendim? Konuşmuşlar
0: mısınız? MİT'te kritik görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm sahnesi dosyaya girdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 2,5 saat ifade verdi. Soruşturma sürerken dizinin sanal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Tam da Kozinoğlu'nun mezarının açıldığı günlerde Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahne paylaşıldı. Tarihi infaz notuyla yayınlanan sahne gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. Savcılık cezaevindeki şüpheli ölümle ilgili Kozinoğlu'nun avukatlarına e-posta atan Esmer Melek adlı ihbarcının da peşine düştü. Kendisini cezaevinde yemek ve erzak dağıtan biri olarak tanıtan ihbarcının mesajları incelemeye alındı.
1: Yeni Parti'de bu kez isim krizi yaşanıyor. İtiraz Yenilik Partisi'nden geldi. İsim benzerliği nedeniyle Yeni Parti'nin adını değiştirmesi istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi olumlu karşıladığı ve Özgür Özel yönetimine gerekli uyarıyı yaptığı ileri sürüldü. Özel'in krizi aşmak için Yenilik Partisi ile arka kapı diplomasisi başlattığı belirtiliyor.
3: Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
0: Büyük umutlarla CHP'den ayrılıp kendi partisini kurdu. Özgür Özel şimdi de isim kriziyle karşı karşıya kaldı.
4: Yeni bir yol açın dediniz. Yeni bir yol açtık. Yeni yolun adını siz Yeni Parti koydunuz.
0: Krizin fitilini eski CHP'li Öztürk Yılmaz ateşledi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz isim benzerliği sebebiyle Yeni Parti ismine itiraz etti. Karışıklığa yol açacağı iddiasıyla Yargıtay'a başvuruda bulundu. Özgür Özel ve ekibi bu başvuruyu başta dikkate almadı. Ancak iddiaya göre Yargıtay Yeni Parti'ye isminizi değiştirin uyarısı yaptı.
4: Müjdeler olsun Yeni Parti! Doğu Anadolu'nun Kars'ın Yeni Partisi'nin yeni umududur.
0: Eğer yargı Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesi yönünde bir karar verirse siyasi açıdan büyük bir skandal çıkacak. Çünkü durum sadece tabela değişikliğinden ibaret değil. Özel olası bir baskın seçime Yeni Parti ismiyle giremeyebilir. Hatta örgütsüz ve partisiz de kalabilir. Özgür Özel'in isim değişikliği yerine Öztürk Yılmaz'la uzlaşmak istediği iddia ediliyor. İki partinin bu konuda arka kapı diplomasisi sürdürdüğü öne sürülüyor.
1: Orta Doğu'daki savaş bitmek bilmedi. Hürmüz Boğazı'nda tırmanan saldırılar piyasalara yansıdı. Petrol yükselirken altın yine düşüşe geçti. Peki bu durum böyle devam edecek mi? İşte uzmanların görüşü ve piyasanın nabzı.
5: Amerika ile İran arasındaki savaş altını düşürmeye devam ediyor. 7250 liralardan çok kısa bir sürede 6700'lere tekrar geriledi altın.
6: Piyasalarda sular durulmuyor. Hem savaşın etkisi hem de küresel gelişmeler petrol fiyatlarının yükselmesine sebep olurken altında durum bunun tam tersi.
5: Enerji krizi bütün dünyada olduğu gibi altının önüne geçiyor. Dolayısıyla biz her zaman söylerdik altın savaşlardan beslenir, savaş olduğu zaman yükselir diye düşünürdük. Burada bizim tezimiz biraz tersine döndü. Artık buradaki kriz, enerji krizi altın fiyatlarının da önüne geçmiş durumda.
7: Evet, uzun vadede, kısa vadede değil. Kısa vadede dolar, uzun vadede altın ama.
5: Gram altın 6.720 lira, çeyrek altın 10.800 lira, yarım altın 21.600, tam altında 43.200 liradan satılıyor.
8: Eskiden kazanmıyordu ama şimdi o biçim kazanıyor altın. Yani 2018'de altının gramı 216 liraydı, bugün 7'nin üstündedir. Yani kazanmaz mı?
6: Altında okun yönü bir kez daha aşağı çevrildi. Uzmanlara göre bu rakamlar alım fırsatı.
5: Altın her zaman

0: için iyi bir yatırım aracıdır. Özellikle uzun vadede her zaman altın alınır. O yüzden altının fiyatına bakmadan altın almaya devam etmekte fayda var.
1: Vallahi en çok kazanan altın. Altın kazandır yani.
2: Ben şu ana kadar ki bütün yatırımı hep altın yapmışım, hep de kar etmişimdir yani.
3: Altın fiyatları bir iniyor bir çıkıyor, yatırımcısının sürekli kafasını karıştırıyor. Peki bu süreç böyle devam edecek mi? Yıl sonunda gram altında bizi hangi rakam bekliyor?
0: Yıl sonu beklentim en az 9 bin lira diyorum ben.
4: Şu anda altının fiyatı 6.720 TL. Yıl sonu tahminim 8.500 TL.
5: Altındaki düşüş döviz kurlarına yansımadı. Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı.
0: Altına oranla döviz kurlarında da hareketlilik oldu. 46-47 liralardan bugün dolar 48 liraları geçmiş pozisyonda. Yıl sonu beklentim benim dövizde dolar 50-51 civarında olur. Çünkü bu dönemde dolar çok oynamıyor, döviz çok oynamıyor. Euro'da da ortalama beklentim 59 diyebilirim.
6: Kayseri'de 3 vicdansız çekirdek satan çocuğun tezgahındaki para ve eşyaları çalmıştı. O 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Eşyalar da küçük çocuğa teslim edildi.
7: Abiler, ablalar, lütfen annem aldığım hediyelerle benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Çok mutlu olurum.
5: 9 yaşındaki Yunus Emre para ve eşyalarını çalan hırsızlara böyle seslenmişti. Polis o şüphelileri yakaladı. Kayseri'de yaşanmıştı olay. İkisi kadın, 3 kişi babasının iş yerinin önünde çekirdek satarak harçlığını çıkaran Yunus Emre Özdemir'in parasını ve annesi için aldığı hediyeyi çaldı.
7: Bir tane abi gelip benim bütün eşyalarımı almış. Ondan sonra bir tane de abla gelip annem aldığım hediyeyi almış.
5: Polis ekipte küçük çocuğun para ve eşyalarını çalan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Zanlılar kısa sürede yakalandı. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 9 yaşındaki Yunus Emre'ye ait olan para ve eşyaları eksiksiz olarak teslim edildi.
8: Abla, çekirdek ister misin?
9: Kaça satıyorsun?
8: 10'a.
9: Tam bir tane ver hadi.
6: TOKİ'nin İstanbul'da 100 yılın konut projesindeki kiralık daireler için başvurular açıldı. Dar gelirli aileler 3 yıl süreyle bu dairelerde uygun fiyatlarla oturabilecek.
10: Hem kullanışlı hem de sıfır kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Örnek dairelerde görücüye çıktı. Uygun fiyatlarla kiralanacak evler tam not aldı.
11: Yani evler gördüğüm kadarıyla güzel. Oturacak bir şekilde geniş, gayet güzel bir ailenin yaşayacağı şekilde.
3: Projeyle birlikte binlerce vatandaş uygun fiyatla 3 yıl boyunca barınma ihtiyacını karşılayacak.
10: İlk etapta 1071 konutun kiraya verileceği projede aylık kiralar 10 bin liradan başlayacak. Dairelerin büyüklüğüne göre fiyatlar da artacak. Ancak yine de o rakamlar piyasanın çok altında.
12: 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
10: Projede başvuru ücreti alınmayacak. İstanbul'un 12 ilçesinde de bu kiralık daireler yer alacak. Hem yeni hem de depreme dayanıklı konutlarda birinci sınıf malzeme kullanıldı. Üstelik planıyla maksimum kullanım alanı sunuyor. Yeni evlenenler kalabalık aileler. Proje 1+1'den 4+1'e farklı büyüklükte daire seçenekleri sunuyor.
13: Tabii canım, güzel evler olmalı. Ben de onlardan birisiyim mesela. Kağıthane'de benim bir evim yapıldı. Bir tane direkt bulamazsın.
10: Kiralık konutlarda oturmak için aranan şartlara gelince, öncelikle 18 yaşını tamamlamış, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Aylık hane gelirinin de 100 bin liradan az olması şart.
12: Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
10: Başvurular E-Devlet üzerinden başladı. Hak sahipleri Ekim ayında çekilecek kurayla belli olacak.
6: Şimdi sizleri İzmir Buca'daki namı diğer İkizler Okulu'na götüreceğiz. Bugüne kadar 212 ikiz mezun veren okul yeni ikiz öğrencileri kabul etti. Yeni eğitim öğretim yılında 27 ikiz daha ders başı yaptı.
14: Aynı yerde olmayı çok seviyorum. Bizi karıştırmalarını sevmiyorum.
15: Aynı sınıftayız ve herkes birbirini görebiliyor.
16: Sadece ikiz olma özelliğiyle değil, başarılarıyla ön plana çıkmasını istiyor çocuklarımızın. Öğretmenlerimiz çocukların ayırt edici özelliklerinden hareketle ayırt edebiliyoruz.
10: Yeni eğitim öğretim yılında 27 ikiz daha okula merhaba dedi. 54 öğrenci ikiz ordusuna katıldı.
17: Heyecanlandık aslında. Birbirimize benzesek de birbirimizden kesinlikle farklı kişiliğe sahibiz. Mesela ben daha çok sakin biriyim. O da daha çok nasıl desem inatçı, deli gibi.
10: Okuldan bugüne kadar 212 ikiz mezun oldu.
18: Üçü de aynı okul. Benim mezun olduğum okul. Heyecan var ama en çok heyecan bende var.
10: Üç kardeşin aynı anda okula başlaması evde tatlı bir telaş yaşatıyor.
19: Üç tane çocuk kolay olmuyor en nihayetinde. Ama evimizi ona göre tasarladık.
10: Alparslan ikizlerden küçük. Ancak evde kardeşler üçüz muamelesi görüyor.
19: Biz zaten hiç ayrım yapmıyoruz. Genelde sorduklarında işte üçüzler mi falan dediklerini üçüz diyoruz. Sonra bakınca zaten birbirine ikisi çok benziyor. Birisi biraz daha az benziyor. O zaman söylüyoruz 2+1 diye.
20: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
21: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %49 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Tem Kurtköy Kavşan'dan Ataşehir'e, Tem Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Tem Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
20: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
22: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
23: Reklam.
24: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
25: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
26: seveceğim. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
27: Her güzele bir Mindus.
28: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
29: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
30: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
31: Bankkart, seni düşünür o.
32: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
33: getir. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
34: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
35: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
36: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
37: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
33: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
34: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
38: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
33: lazım. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
34: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
32: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
37: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Bir reklam.
22: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
37: Reklam.

yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım,

0: Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. 5. hafta sonrası Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 12 puanla 2. basamaktaki yerini korudu. Antalya Spor Teknik Direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya vardığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Gruptan çıkma umudu son maça kalan milli takım D grubu 5. maçında 16 Eylül Çarşamba saat 17'de Letonya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: www.radyo7.com.tr www.radyo7.com.tr
5: Tıkla. Anında canlı dinle.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
9: Bir reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48.63, euro 56.14, gram altın 6.734, çeyrek altın 10.922 Türk lirası. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz günü 14.235 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çanakkale Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Gerede Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometreleri, Ulukışla Pozantı yolunun 36-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
4: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Umran Oto Ekspertiz.
11: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
12: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
13: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
14: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
15: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
16: Bir reklam.
17: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
18: Reklam.

0: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, E5 Kozyatan'dan Harem'e kadar yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. Bankanın güzeli.
18: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
19: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Oto pratik.
1: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleriyle, Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 25, Edirne 27, Bursa 26, İzmir az bulutlu 31, Denizli 32, Muğla 30, Antalya açık 31 derece, Adana 33, Hatay 30, Ankara parçalı bulutlu 26, Konya 28, Sivas 27, Bolu 23, Samsun ve Trabzon aralıklı sağanak yağışlı 24 derece, Erzurum parçalı bulutlu 27, Malatya 33, Van 26, Diyarbakır 34, Mardin 33, Şanlıurfa açık 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Emtia piyasasında haftanın ilk işlem gününde kıymetli metaller ve bazı metallerde FED'e yönelik faiz artırım beklentileri ve yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişelerle sert satış baskısı görülüyor. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K2. Wellcare.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
3: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
16: Reklam.

Çok güzel bir salı sabahında saatimiz 09.09'u gösterirken ben Erkan Koç, Radyo 7'de mikrofon başında yerimi aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 11'e kadar yanınızdayım.

Eylül ayını da yarıladık. Bugün 15 Eylül Salı. Yeni bir gün hepimiz için, vatanımız için, milletimiz için huzurlu ve güzel bir gün olur inşallah. Gününüzün güzel geçmesi adına sabahın bu dakikalarında kulaklarınıza iyi gelecek en güzel eserler tarafımca seçildi. Biraz şarkılar, biraz türküler ama en iyiler. Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de, bu programda.

Önce Samsun, ardından Ordu yöremize ait türküyü dinlediniz. Bir türkü daha dinleteceğim. Burdur yöremize ait çok mu çok güzel bir türküdür.

Şimdi türkülere bir mola, ilerleyen dakikalarda yine dinleteceğim nefis türküler olacak sevgili dostlar. Bugünkü programda tam bir müzik ziyafeti olacak. Az muhabbet, çok müzik, aralara az gireceğim, şarkıları, türküleri konuşturacağım bol bol.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami, bir garanti BBVA.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Japan Delegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
11: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
12: Getir, bir mutluluk getir.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
15: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
16: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın. 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
18: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
20: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
21: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
22: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
23: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
24: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
25: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
26: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

öyle bir şarkı geliyor ki şimdi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bu eskinin şarkıları bir başka güzel. Mesela bu şarkı 1977 yılında yapılmış. Neredeyse yarım asır. 49 yıl önce. Şarkıdaki duygu, sözleri, hele melodisi. Hadi dinleyelim.

Programın ikinci saatine türkülerle geçiş yapalım. Türkülerden bir demet gelecek sevgili dostlar. Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü açma. Kötü insanların türküleri yoktur diyor ya Neşet Ertaş. Sizin de var mı dinlemekten hiç yorulmadığınız, vazgeçemediğiniz bir türkü? Hadi bana yazın. Sizler tarafından önerilen o türkülerden birkaçını yer vereceğim. Haberiniz olsun. Nereden? Instagram'dan Radyo 7 kurumsal hesabını bekliyorum sizi. Instagram Radyo 7 sayfasına buyurunuz. Erkan Koç yayında denilerek benim bir fotoğrafım paylaşıldı. İşte o paylaşılan son fotoğrafın altına vazgeçemediğim türküdür. Söylemekten, dinlemekten çok keyif alıyorum dediğiniz o türkü hangisi?

0: severim vay vay. Haydi deninle ninna güzelim vay vay.
1: Neşet Ertaş'tan Kırşehir, Emel Taşçıoğlu'ndan Kırıkkale yöremize ait türküleri dinlediniz. Haydi bir türkü daha gelsin. Şöyle şıkır şıkır bir türkü. Ardından tarzımızı değiştireceğiz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Umran Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
11: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
14: Getir, bir mutluluk getir.
15: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize fuzur lazım.
1: Ekspertise. Reklam.

Selam olsun radyolarını yeni açanlara. Burası Radyo 7. Türkiye'nin alışkanlığı. Hafta içi her sabah ben Erkan Koç. 9-11 arasında 2 saat boyunca en iyi yorumcular, en iyi şarkılar, elbette türküler, hepsi bir arada. İşte bu programda.

tarz müzikten son bir eser gelsin. Ardından çok kısa reklam arası. Sonrasında tarzımızı değiştireceğiz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Ufuh, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Ekspertise Dino
8: Bile. Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Bir reklam.
14: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.

Türküleri sizden gelenler arasından seçtiklerimle devam ediyorum ve gelsin hemen çok nefis bir türkü daha Uğur Önür yorumuyla gelecek. Sen gülersen gül açılır, yaz olur.

Evet sevgili dostlar, programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son iki eser dinleteceğim sizlere ve bana ayrılan süre son bulacak. Bugün tam bir müzik ziyafeti oldu. Az muhabbet, çok müzik vardı. Salı günleri böyle yapıyoruz. Umarım memnun kalmışsınızdır bugünkü seçtiğim şarkılardan ve türkülerden. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: Radyo 7 Haber.
1: Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu Şilebi'ndeki kayıp mürettebatı arama çalışmalarında acı bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları esnasında bir erkek mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yalova'da okul çıkışı annesini aradıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algın Kaplan'ın akıbeti netleşti. Günlerdir aranan öğretmenin cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat artışları ve manipülasyonlara yönelik dev bir operasyonu kamuoyuna duyurdu. Bakan Gürlek, haksız kazan sağladığı tespit edilen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ildeki 109 adreste arama yapıldığını ve 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı'ndan velilere ve tüketicilere yönelik önemli bir uyarı geldi. Bakanlık, çocuk sağlığını korumak ve mağduriyetleri önlemek adına kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünler sunan yetkili satış noktalarından yapılması gerektiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım ödemelerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar için bu ay toplam 7,7 milyar liralık evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığı bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı ülke nüfusundaki yaşlanma eğilimini gözler önüne seren tarihi verileri paylaştı. Ülke genelinde 100 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısının ilk kez 100 bin barajını aşarak rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,64, avro 56,17, gram altın 6708, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.191 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

İncir ağacı, kökü güçlü, gölgesi güzel ama böyle nasıl diyeyim, hayat gibi. Nereye uzanacağı pek belli olmuyor. Biz bakalım bugün nerelere uzanacağız. Edalı saatlerde, Radyo 7'de. Efendim program başladı. Ben Eda Özdemir Gençtağ, mikrofonda yerimi aldım. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Tüm zamanların en iyileri sizlerle olacak. Hoş geldiniz.

Nasıl güzel söylemiş değil mi? Bir gülür sevdim, bir seni sevdim. İnsan böyle hayat boyunca pek çok kişiyle tanışıyor. Yollarımız bir şekilde kesişiyor ya da işte ne bileyim ayrılıyor. Ama böyle sevmek hani başka bir şey. Böyle çünkü sevdiğin insana yalnızca gönlünde yer açmıyorsun. Hayatında yer açıyorsun. Zamanından, emeğinden veriyorsun. Bazen gururundan bile veriyorsun. O yüzden gerçek sevgi de öyle kolay bulunmuyor. Bulunduğunda da insanın içinde öyle uzun süre iz bırakıyor değil mi?

0: bilmek çok.
1: Günün koşturmasında herkes değil mi? Böyle insanın kendine ait hissettiği bir yer olmalı. E tabii ki iyi müzik, samimi sohbet, yıllardır değişmeyen o tanıdık sıcaklık. Her zaman nerede? Türkiye'nin alışkanlığı radyoda tabii ki. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun, aynı frekansta en güzel şarkılarla buluşmaya devam ediyoruz.
2: Burası Radyo 7.

Aman anlatıyorum anlamıyorsun diyor. Sevdalılar beni anlar. Sevda öyle anlatınca değil canım, yaşanınca anlaşılıyor diye böyle insana söyleyesi geliyor. Hani böyle içinde özlemek var, beklemek var, kırılmak var. Var da var ama ne olursa olsun. Efendim gönül böyle birine gerçekten değmişse. Ceylancığım ben böyle konuşayım ondan sonra sen konuş. Kolay kolay hiç olmamış gibi yapamıyor değil mi? Sevdalılar bilir böyle kalbin hafızası vardır. Böyle aklındaki de biraz da böyle kuvvetli olduğu zaman şarkı her ne kadar merak etmesen dese de insan sevdiğini merak eder.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve Türkiye'nin dört bir yanında bizlerle beraber olanlar mutlaka bir yerlerde o kepenkler açıldı, kahveler tazelendi, o direksiyonlar tutuldu, bilgisayarlar açıldı. Yollarda bizlerle olanlar, kimi işinin başında, kimi evinin telaşında ev hanımları var. Peki siz bu saatin neresindesiniz, neler yapıyorsunuz, nasıl bir gün bekliyor sizi, telaşlı mısınız? Şöyle bulunduğunuz yerden bir selam bırakın bana. Bugün Radyo 7'nin haritasını şöyle beraber çıkaralım. Kimler nerelerde bizlerle birlikte bir öğrenelim. İsimleriyle, bulunduğu yerlerle kimlere dinletiyorlarsa. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp attığı için an itibariyle fotoğraflı mesajlar hadi gelsin. 0507-977-0101 Görüyorum şöyle güzel mesajlar var. Hüzünlenenler, mutlu olanlar, yollarda olanlar var. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim bu güzel şarkılarla. Ve yine Radyo 7 Instagram üzerinden gelen mesajlar yayında olacak, demedi demeyin.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim sonra.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Ekspertizse, Dino bile.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL

0: aciz. Bir reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
2: Akses ve iyi yaşa.
1: Akses 25 yaşında.
3: Reklam.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı

Vallahi böyle sesini dinlerken insanın içi sızlıyor değil mi? Güllü'nün ardından şarkıları sesi kaldı. Yaşananları böyle düşündükçe insan çok üzülüyor. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Evladın da hayırlısını, merhametlisini nasip etsin. Böyle hani anne dediğin evladının başına bir şey gelmesin diye ömrünü ortaya koyuyor değil mi? Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız Radyo 7'de. Nasıl? Kulağa hoş geliyor mu? Hayatta öyle şeyler var ki değiştiremiyorsun. Böyle kabul etmek de hani nasıl diyeyim, kabulleniyorsun ama unutmuyorsun. Öyle unutmak değil. Hani olanın o ağırlığı vardır ya, işte onunla yaşamayı öğrenmek belki de. Kabul et.

Buradan böyle biraz sıyrılmış olması lazım. Nasıl geliyor? Güzel şarkılar. Tabii ki Türkiye'nin alışkanlığı radyoyu da sizlerle olmaya devam edecek. Aslında ne büyük bir cümle değil mi şu anda dinleyeceğiniz şarkı? Seviyorum seni. Öyle herkese de söylenmiyor. Her ağızda da aynı anlamı taşımıyor. Yani hepiniz biliyorsunuz bunu. Böyle bir insan bunu söylediğinde hani içinde birazcık seni görüyorum. Biraz böyle seni önemsiyorum. Hayatında olduğum için mutluyum var. O yüzden böyle seviyorsanız mutlaka söyleyin. Ama en güzeli ne? Söylediğiniz insanın bunu davranışlarınızdan zaten biliyor olması çok kıymetli.

Deniz'e ben kimdi? Vallahi şöyle insan ister istemez hem kırılıyor bu soruyu sorarken, hani böyle o kadar kıymet veriyorsun, karşı taraf anlamıyor mu değerimi? Konuşuyoruz ya program içinde. Güzel bir cevap sanki.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
6: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.

0: Herkes. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Expertise
5: Dynobile. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Yapımcı Raci Şaşmaz iddiaları reddederek hiçbir illegal odakla bağlarının olmadığını ve dizinin yalnızca açık kaynaklardan yararlanılarak kurgulanan bir drama projesi olduğunu savundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen sokaklar güvende operasyonlarının bilançosunu paylaştı. Ülke genelinde düzenlenen 148 eş zamanlı operasyonda toplam 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi. Yaş, sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat manipülasyonlarına karşı adli makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Hal sektörünün büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcı şirket mercek altına alınırken 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'in Seferihisar ilçe belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla başlatılan operasyonda adli süreç yeni bir safhaya taşındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan, aralarında belediye personelleri ve müteahhitlerin de bulunduğu 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mutlak butlan kararının ardından hareketlenen CHP Genel Başkanlık yarışında ilk resmi adaylık çıkışı geldi. Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Sivas'ta günlerdir aranan 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne Elif Bey'den yeni bir itiraf geldi. Olay gününü detaylarıyla anlatan anne, baskı altında yalan ifade vermeye zorlandığını belirterek eşinden şikayetçi oldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı, ABD Başkanı Trump'ın diyalog çağrılarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Rıza'yı, Trump'ın müzakereye açığız söylemine karşı İran'ın öne sürdüğü şartlar tam olarak yerine getirilmeden hiçbir görüşmenin yapılmayacağını ilan etti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Samsun 24, Kayseri 28, Erzurum 27, Şanlıurfa 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Akaryakıt ürünlerinden motorinde yükseliş sürüyor. 6 lira 62 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken doğu illerde litresi 100 TL'ye yaklaştı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Türkiye 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların kişisel amaçlı seyahatlerinde birlik dışında en fazla tercih ettiği ikinci ülke oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sağlı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
4: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Petrol Ofisi'nde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi Petrol Ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle.
6: Belker'de yaşamayı seveceğim.
7: Ekspertizse Dino bile.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
14: Her güzele bir Mendus.
15: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Bir reklam.
18: Oo, her yerden sipariş aldık.
19: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
18: Tabii ya.
19: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
18: Tami.
19: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
20: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
21: Reklam.
22: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
23: Şimdi sıradaki şarkı

Sunay Çakıcı, Necati Çetiner'le beraber dinliyorlar bizi. Araçta sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Bu mesaj kimden gelmiş? Hemen şöyle bakalım, güzel bir fotoğraf gelmiş. Ona da bakayım istiyorum. Tanzanya. Selamlar gönderen Bülent Yaşar var. Sıradaki şarkıyı Gaziantep'te sevdikleri var. Güzel bir fotoğraf göndermiş bana. Sevgiler, selamlar sizlere de. Ankara'dan Saadet Hanım. Balkonda kahvaltı keyfi yapıyorum. Eşimi de çok seviyorum, söyler misin demiş. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Eşiniz de duymuştur umarım.

Gaziantep'te kimler bizlerle birlikte? Allah'ım, kedisi Şemsettin'le birlikte dinliyor. Şemsettin de yalnız tam Şemsettin ha. Bizde de Karamla Tarçın var. Allah'ım, biri Sarman, biri Simokin, böyle birlikte büyüdüler ama böyle birlikte hırlaşıyorlardı ama artık böyle çok iyi anlaşıyorlar. Görünce çok beğendim kedinizde, maşallah. Birlikte çalışıyormuş onlarla. Kolay gelsin.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Konya'da Ahmet Bey harikasınız demiş. Sizsiniz harika, eksik olmayınız. Bir fotoğraf gelmiş, temizlik yapanlar var. Konya'dan selamlar göndermiş. Menekşe'ye sıradaki şarkıyı armağan edelim Menekşe Hanım, duyuyor musunuz? Bu fotoğraf Hırvatistan'da Tekin Nokay. Gurbetçileri lütfen diyor, güzel bir manzarayla. Tabii ki gönderelim onlara da sevgiler, selamlar. Şeyma Hanım Bursa'da iş yerinde bizlerle. O da benden şarkı istiyor. O zaman sıradaki şarkı size gelsin.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlerken şarkı der ki bana bakmayın. Ben içimde o kadar değişik şeyler yaşadım ki şimdi bu haldeyim. Hadi kulak verelim. Kim?

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Çorum'dan kocaman sevgiler gönderiyor. Sultan Hanım kızı Mine ile birlikte dinliyorlar. Bir de arkadaşları var. Sırdaşı, can parçası, çocukları, onlara da armağan edelim. Aman daim olsun huzurunuz. Nereden gelmiş? Sinop'tan. Minik ilçesi Saraydüzü. Sevil Hanım göndermiş. Ay sağlıklı güzel yıllarınız olsun Sevil Hanımcığım. Manzara ile birlikte sevdiklerinizle geçireceğiniz huzurlu bir yıl diliyorum size. Sadece yıl değil, ömür.

Her şeyin bir sebebi var. Bazıları sebep gibi sebep ve bahane sunmuş olsa da adı üzerinde. Bir ömür düşman olurum. Hep bir bahane, bir çözüm odaklı değil. Sonra mı? Sonra içimizde yaşadıklarımız, sakladıklarımız, o kişiler, o duygular. Hepsi şarkıların cevabı oluyor aslında, değil mi?

Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 0-0 berabere kalarak rakibine karşı üst üste 12 galibiyetlik serisini noktaladı. Bu sezon ilk kez gol atamayan Sarı Lacivertliler de Genduzzi'nin kaçırdığı net fırsatsa dünya basınında geniş yankı buldu. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık heyeti Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor. Amilli erkek voleybol takımı 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.928 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.64, Euro 56.15. Gram altın 6.667 lira, Brent petrolün varil fiyatı 108.25 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çanakkale-Çan yolunun 25-29. Kilometreleri, Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. Kilometreleri, Ulukışla-Pozantı yolunun 36-39. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Nissan'dan Kaşkayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
11: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
12: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
13: Garanti BBVA.
14: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Garanti BBVA.
15: Reklam.
16: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
17: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyiler dinlenir. En güzel mesajlar sevdiklerinize ulaştırılır. Abdullah Yıldız efendim hepimiz için şarkı istemiş. Bütün medya, Kanal 7 medya grubuna istiyorum der. Çok teşekkürler. Halı yıkama yaparken sizleri dinliyoruz demiş. Kolaylıklar diliyorum ben de. Gaziantep'te Özlem Hanım görev başında, çocukları için şarkı istiyor. Onları çok sevdiğini de söylemiş. Ay çok da güzel fotoğraf. Teşekkür ederim. Özlem Hanımcığım kolaylıklar diliyorum ben de size bu güzel şarkıyla.

sizi her gün dinliyorum ve dinletiyorum. Bayındır İzmir'de Sultan Hanım var, bahçede arkadaşlarıyla dinliyor. Oh ne güzel, arkadaşı Hatice'ye ve bütün çalışanlara şarkı istiyorum. Radyo 7 ailesine çok seviyorum demiş. Biz de seviyoruz sizi. Fransa'da Nantes şehri kebapçı Umut, her gün olduğu gibi bugün de dinliyorum sizi demiş. Teşekkür ediyorum. Kendisini tanıyan herkese şarkı istiyor. Bu fotoğraf kimindir? Yine soğuklarda çalışıyorsunuz değil mi? Hüseyin Karamok, -24 derecede çalışıyorum demiş. Ama rotamız belli. Radyo 7 der, eksik olmasınlar. Kolaylıklar diliyorum. İş yerinde şöyle oh kahvesini de almış, kulağım edada diyor. Kartal'da Arzu Haner. Sıradaki şarkıyı kendisini tanıyan herkese armağan etmiş. Güzel bir şarkı yayında şimdi.

Ersin ve eşi Nihal şu anda Milas Kazıklı Köyü Güzel Yalı sitesinde bizlerle beraberler ve her zaman keyifle bizleri dinlediklerini söylemişler. Bu nedir? Abdullah Emir Tekin, Amasya merkezde okullar açıldı. Ay, çocuk tiyatrosu oyunları için.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu. En sevdiklerini sizlerle. Belçika'daymış Betül Hanım, 25 senelik arkadaşı İknur. Ay ne güzel, Allah şifa versin, sağlığınız daim olsun, rahatsızlığı varmış, atlatmış maşallah maşallah deyip okula geri dönüp öğrencilerine de kavuşmuş. Ne güzel, bu güzel günü kutladık diyor. Kutlamayı da devam ediyorlar, sağlığınız huzurunuz yerinde olsun, çok sevindim. Sevgiler selamlar arkadaşınıza. Okul başladı, iki çocuk yorucu bir tempo. Öyle değil mi? İkiye bölünmüş gibi hissediyorum kendimi diyen Esenyurt'ta Nevin Hanım var. Bir şarkı da benim için değil mi? Bütün yorgunluğunuzu alsın, haklısınız.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
7: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Denizli'den kocaman selamlar göndermiş Ümit Kıvılcım. Sıradaki şarkıyı evlatları Berre, Barış Arda ve Berat. Ay maşallah, sağlıklı güzel yılları olsun, güzel ömürleri olsun. Selamlar gönderen, isminizi yazsaydınız. Cezaevinde herhalde bir yakını var, ona şarkı istiyor. Selçuk'tan canından çok sevdiği Fadime'sine. Duyuyor mudur acaba? Güzel bir şarkı istiyorlar.
1: Bir gönlüm

en kıymetli olanı yapmış. Sadece sevdim der. Türkiye'nin en güzel radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Şükrüpat Ordu Korgan Fındık Bahçesi'nde dinliyor. Eşi Fatma ve çocukları Hira, Nur, Nisa, Naz, Yusuf, Efe. Onlarla birlikte dinliyor Fındık Bahçesi'nde. Valla bu sene söylemişti dinleyenlerimiz, geç kaldı fındıklar diye. Olsun, bereketli olsun, geç olsun da. Canel sıradaki şarkıyı Ali abisi için istemiş. Duyuyorsa gönderelim. Manisa Turgutlu'da Canan Hanım var. Kapalı cezaevinde eşi Ferhat Çaktoy için bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Tabii ki.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Edalı Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bulunan cansız bedenin Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya yönelik soruşturma başlatıldı. 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde yapılan operasyonlarda 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Okulların başlamasıyla birlikte yurt genelinde Sokaklar Güvende isimli operasyonlar gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmalar kapsamında 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 1,5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyasını elinden almak isteyen şüpheli polisin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'nin ay yolculuğunda önemli bir aşama daha geride kaldı. Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki araç, zorlu çevresel testler için TUSAŞ'taki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezine gönderildi. Hedef aracı 2027'nin ilk aylarında aya doğru yola çıkarmak.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %40 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette yoğunluk yaşanmıyor. Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu yönünün yoğun olduğunu görüyoruz. Öte yandan TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Anadolu yakasında E5 Kartal'dan Kozyatağı'na yoğunluk var.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Akaryakıt ürünlerinden motorinde yükseliş sürüyor. 6 lira 62 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken doğu illerde litresi 100 TL'ye yaklaştı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Türkiye 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların kişisel amaçlı seyahatlerinde birlik dışında en fazla tercih ettiği ikinci ülke oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Samsun 24, Kayseri 28, Erzurum 27, Şanlıurfa 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Otis.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

dedi, yan ağla dön ağla dedi. Ben dediğim ki ağlamak güzeldir ama değen şey için. Gözyaşı kıymetlidir. Bu nedenle ağladığın her neyse o da kıymetli olmalı. Boşa harcamamalısın. Belki de en kıymetli gözyaşı senin Allah'ın sana olan sevgisini, sana olan güvenini kaybetmekten dolayı ağlayışın olsa gerek. Diyeceksin ki, bak daha programın ilk anonsu, başlangıç duamı bile yapmadan hemen eğer şu soruyu sorduysan cevap vereyim. Allah'ın sana güvenmesi ne demek? Hatırlıyor musunuz? Şeytan ayetle sabit secde etmedi. Orada ben onları saptıracağım dediği zaman Allah hayır dedi. Bize güvendi. İnsanı orada ayrı tuttu. Çünkü bizi çok şerefli yarattı. Biz bir söz verdik. O sözde durduğumuz sürece insanız. Yoksa yalanız.

güzel Allah'ım, Rabbim yüreğime ferahlık versin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Radyo 7'de gölge saati. Hep derim ya, gölgedesin, güvendesin ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desin. Gündüz 14, gece 24, iki programla buradayım. Radyonun sesini gönlünü aç, haber vereceklerin varsa ver. Güzel bir program olacak inşallah. Merhaba herkese.

şimdi bir kamyon arkası yazısı olarak belki en güzel kamyon arkası yazılarından biri. Neden? Kamyonun arkasına yazıyorsun ve konu da tam insanın sırtını dönmesiyle alakalı. Bu nedenle çok çok iyi bulurum ben bunu. Bugünün kamyon arkası yazısı tavsiyesi bu olsun. Yazıyor musun? Yüz yüzeyken herkes iyi. Mesele sırtına dönünce başlıyor.

Instagram hesabımda bir story attım. Onu buradan da paylaşayım. Burçlardan çok anlamam. Nisan doğumlu bir adamım. O da Boğa burcuna denk geliyormuş. Bugün karşıma Boğa burcunun bir özelliği çıktı. Lan dedim, hayret ya, tam beni tarif ediyor. Diyor ki, her şeyin çözümü var da Boğa'nın bir kere nefret ettiği insanı tekrar sevmesinin çözümü yok. Boğa yalnızca bir kez nefret eder. Bir insanı bir kere silince de geri dönüşü olmaz, tükürdüğünü yalamaz. Yalatmasın Mevlam. Dedim ya, tam beni anlatıyor ha. Doğru değil bilmem. Ama ben buyum. Yapacak bir şey yok.

gönül bağlayanın hayal kırıklığı çok olur. İnsan değişir. Kimi sözünden döner, kimi gönlünden geçeni saklar. En güzeli şu gönlü, o gönlü var edene bağlamak. Zira kula dayandıkça yorulursun, ama Allah'a sığındıkça huzur bulursun. Vesselam.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompe.
12: Böyle teklifi

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Dokohom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
7: Bar bar hepsi dokuda bar.
8: Talha Bora Öge, namı

Çok duygulandım, böyle gözlerim doldu. Bir ayet meali gördüm. Niye duygulandım onu söyleyeyim. Şimdi elimizde avucumuzda bir şey yok. Ne yapsak? Eksiyiz. Bir ton kusurumuz var insan olarak. Zaten bir insan kendini tam olarak görüyorsa geçmiş olsun. Yani ne kadar ibadet yaparsan yap az. Ne kadar iyilik yaparsan yap az. İnsan demek acizlik demek, kusur demek. Hal böyleyken böyle azıcık bir umut ışığı veren bir ayet gördüğüm zaman duygulanıyorum. Şimdi ben yayında hep ne diyorum? Önce kendimi düzeltmeye çalışıyorum ailemle, arkadaşlarımla, normal hayatımda. Size de zaten hep iyiliklerden bahsediyorum. Kötülüklerden sakındırma derdindeyim. Kendimi bildim bileli. Ya arkadaşlar, Araf suresinde ayete bak ya. Bismillah. Biz, bak Allah ne diyor? Biz kendilerini ve başkalarını düzeltmek için çaba gösterenlerin emeklerini zayi etmeyeceğiz. Allah'ım ya Rabbi, sen muhatap et şu ayete ya Rabbi. Bak ne diyor? Biz kendilerini ve başkalarını düzeltmek için çaba gösterenlerin emeklerini zayi etmeyeceğiz. İstersen aç bak kardeşim, Araf suresi 170. ayet. Kurban olduğum Mevlam, bizi affetmek için, bizi cennete koymak için bizden daha istekli. Senin için kainatı yaratmış, seni yakmak ister mi? Sen kendini yakmak isteme.

0: sakladım.
1: Ya şu mesajdaki samimiyete bakar mısınız? İsmim Allah Allah. Serdal diye bir kardeşimiz bana sosyal medya üzerinden bir mesaj yazmış. Bu mesajı Instagram'da story olarak da paylaşacağım. Kendisi şu an duyuyor mu bilmiyorum.

0: Bu arada bu şarkıyı çok severim. Gündüzüm seninle, gecem seninle. Bir taraftan benim programı da tarif ediyor. Çünkü ben gündüz 14, gece 24 günde iki program yapıyorum. Bu güzel radyoda. Evet. Diyor ki Serdal, gölge. Ait olduğumuz, yetiştiğimiz, inandığımız şeyler çok farklı olsa da. Benimle aynı kafada olmayan bir kardeşimizden gelen mesaj. Diyor ki, aynı Allah'ın farklı pencereden bakan kulları olsak da.
1: Allah Allah.
0: Seviyorum seni arkadaş demiş. Güzel, güzel. Sevgiyi verene hamdolsun. Sonra ne demiş? Çünkü diyor her öğreti yalan, duygular gerçek. Anlattıkların dokunuyor bana. Abi ağlatacaksın kardeş beni ya. Ben diyor seni çok iyi anlıyorum, öyle demiş. Hayata kattığın güzellikler daim olsun. Güzel insan demiş. Güzellik böyle güzel bakanda kardeşim. Eyvallah.

Vay be. Senin niyetin neyse seni o buluyor. Şimdi ben programa başlarken dua ediyorum, bitirirken dua ediyorum. Bak karşıma ne çıktı. Cebrail aleyhisselamın, o büyük meleğin, Hazreti Yakub'a öğrettiği dua çıktı karşıma. Allah Allah. Ve bu duayı niçin öğretmiş? Müjdeli haber için. Peki neymiş o dua? Ey kendisinden gayrısı gücünü bilmeyen Allah'ım, sıkıntılarımı, kederlerimi sevince çevir. Kısa bir cümle ya, ezberlemek lazım vallahi. Ne kaybedersin be kardeşim? İnsanlardan sürekli bir şey istiyorsun da ne buldun ya? Gün içinde çokça Allah'tan iste. Hazine sonsuz. Bir de böyle bir şey derler ya, hazinesi geniş. Ya genişlik bile bir ölçü, geniş ne ya? Allah'ın hazinesi sonsuz ve sınırsız. Geniş ne? Geniş insanlara göre bir ölçü.

0: Şimdi bir gün bir güzel kul bir hikmet ehlini buluyor ve çok akıllıca bir şey yapıyor. Kafasına takılan bir soruyu soruyor. Soru da güzel, cevap da sorudan güzel. Diyor ki ben diyor imtihan edildiğimi nasıl anlarım? Şimdi kimi makam sahibi oluyor, kimi ev sahibi oluyor, kimi araba sahibi oluyor, kimi evleniyor, yar sahibi oluyor, kimi evlat sahibi oluyor. Arkadaşlar müthiş ya. Kul kendisine verilen bunca lütuf ve nimet arasından imtihan edildiğini nasıl anlar? Hikmet ehli diyor ki, sana verilen her neyse, eğer seni şükre götürmüyorsa, imtihanın başlamış demektir.
1: Allah Allah. Vay. Vay.

Giderken yanıma almadım seni. O yalan sevgini dün de bıraktım. Sensiz bekliyorum artık geleceğimi. Mutlu yarınları sende bıraktım. Dönmem sana. Bir sen kalsan şu evrende, baharım hazana döndü sayende. Gençliğimden eser kalmadı bende, en güzel yılları sende bıraktım. İsterse mutluluk beni bulmasın, karanlık odama da ışık dolmasın. Yaşama sevincim varsın kalmasın, bütün umutları sende bıraktım. Artık düşünmeden sevivermek yok. Herkesi sen gibi güzel görmek de yok. Beni sevmeyene gönül vermek yok. Acı sevdaları dün de bıraktım. Derdime teselli yokmuş hiçbir şeyde. Sızıp kalmıyorum artık köşelerde. Her günüm huzurda, ruhum neşede. Tüm kötü huyları, İnan güzelim, ben sende bıraktım. Sende bıraktım.

0: duyma ben.
1: Ve işi bilenler derler ki
0: ilk
1: her zahmete kızmaktasın. Her zahmet geldiğinde öfkelenmektesin. Her bir terbiyesiz gördüğünde kin gütmektesin. Peki ama cilalanmadan sen nasıl aynı olacaksın? Her söze darılıyorsan gönlünü nasıl arındıracaksın? Sen yaratılmışlara değil, o yaratılmışı vesile kılarak sana seslenene bak.

0: İstanbul sokakları.
1: Bir klasiktir, Radyo 7'deydi. Türkiye'nin alışkanlığındasınız, Gölgesizlerle programında. Değerli dostlar, Radyo 7'de gündüz gece beraberiz. Bir ekibim var, şehir müzik konserleri veriyoruz. Yurt içi, yurt dışı. Gerçi Stuttgart'a geliyorum. Tek başıma geleceğim muhtemelen. Sadece söyleşi ve imzaya geleceğim Stuttgart'a. 17 Ekim'de. Sonra Konya, Tokat. Fakat bu ara başka bir heyecanım var. Kitabımın mizanpajı da bugün bitiyor ve baskıya gidiyor. Eylül sonu gibi yeni kitabıma hep beraber kavuşacağız. Kapağını paylaşacağız, duyurulara başlayacağız ve haliyle adını, kitabımızın mottosunu yani sloganını, arka kapak yazısını, hepsini paylaşmış olacağız. İnşallah ve inşallah seversiniz. Dinlemeye, dinletmeye, takip etmeye aynen devam lütfen.
2: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
3: Gölge sizlerle.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çanakkale-Çan yolunun 25-29. Kilometreleri, Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. Kilometreleri, Ulukışla-Pozantı yolunun 36-39. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz son.
6: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda
7: bar. Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
8: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
9: Expertise. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
12: Ekspertizse Dynobil'e. Bir reklam.
13: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk

0: SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: senden.
1: Şimdi sana çok önemli bir hatırlatma, çoktan unuttuğum bir şeyi hatırlatacağım sana. Üzerinde belki çok düşünmediğin, belki şu detaya dikkat etmediğin çok mühim bir mesele. Niye mühim? Böyle meseleleri hatırlatmak insanın inancını güçlendirir. Eğer inancın güçlüyse Allah'ın izniyle sen hiçbir şey yıkamaz. Şimdi Firavun denen nasıl öldü? Firavun boğuldu değil mi? Peki şimdi dön geriye. Firavun daha bebeklik çağında boğulsun diye Hazreti Musa'yı ne yapmıştı? Değil mi? Hepsini öldürmek istedi çocukların, bebeklerin. Annesi onu nehre bıraktı. Fakat nehre konulan bebek boğulmadı. Onun o duruma düşmesine sebep olan Firavun boğuldu. Sevgili dostum, kimle olduğun önemli. Allah'la ol. Sonrası kolay.
0: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

Bununla alakalı bir şey söyleyin. Ne diyor? Bana yaşattığını yaşamadan ölme. Burada beddua var, kin var. Hatta biraz daha deşsen intikam duygusu var. Fakat gönül ehli der ki intikam yok. İntikam düşünme. Bunu ruhunda taşıma. Neden? Çünkü diyor içi çirkin olan insanlar sonunda mutlaka kendi hayatlarını mahvederler. Sana gerek yok. Sen bu mahvetmenin içinde olma. Bırak. O zaten kendini mahvedecek. İlahi adalete güven.

Yalnızlıklara, dayanırız sonsuz karanlıklara, sabrederiz bütün ayrılıklara, dişimizi sıkar, yine severiz. Dağlarımız duman olsa, kar olsa, yollarımız her adımda yar olsa, her yanımız alev olsa, har olsa, içinden çıkar, yine severiz.

yaprak gibi dökülürüm. Ah ömür. Ömründe çok şey öğrenirsin. Ama belki en önemlilerinden biri şudur. Uzak durmayı öğrenirsin. Yo yo, yani herkese kırılmak anlamında değil. Hatta hiç kırgın olmazsın. Sadece herkesin yerini, ne kadar yaklaşman gerektiğini öğrenirsin. Bu müthiş bir öğretidir. İyi niyet güzel de, değerini bilmeyenlere kapı kapatmayı öğrenirsin. Gücünü tüketenlere değil de, kıymetini bilenlere harcarsın. Sevgili dostum, herkese gitmek zorunda olmadığını öğrenirsin. Bazılarından uzak durmanın her anlamda ne kadar sağlıklı olduğunu görürsün.

İnanan için öyle bir kelime var ki her derde deva. Hatırla, ne deriz biz? Vardır bunda da bir hayır. Öyle mi? Vardır bunda bir hayır. Bunu bir delille ispatlayalım. Bu cümle neden bu kadar ilaç, neden bu kadar kıymetli? Bak, Hazreti Yusuf kuyudaydı, yalnız kaldı mı? Allah yalnız bıraktı mı? Hayır. Köle olarak satıldı, bıraktı mı Allah? Hayır. Yıllarca zindanda tutuldu, ne oldu sonra? Sultan oldu. Hazreti Yakup, babası evlat acısıyla gözlerini kaybetti. Onca yıllık ayrılığa acıya rağmen, neler olduğunu bilmesine rağmen, ben derdimi de kederimi de ancak Allah'a arz ederim dedi. Değil mi? Bunların hepsi o muhteşem kıssada ibretti. Evet. Allah'ın verdiği imtihana, derde şikayet değil, en güzel karşılık budur. O veriyorsa mutlak binlerce hayır vardır.

Evet, sosyal medya hesaplarımdan programın başladığı vakitlerde yayında olduğumu duyurdum. Şimdi birkaç ismi ve şehri buradan analım, teşekkür edelim. Kardeşime dua eder misiniz demiş Meryem Karabudak. Hastanedeymiş, şifa dileyelim. Şu an dinleyen o kadar çok insan vardır ki kendi veya sevdiği hasta olan, Allah yardım etsin. Evet, Murat bir şiir istemiş. Bakayım vakit olur mu bir tane daha okumaya, bakalım. Söz vermeyeyim ama bakacağım. Evet, Kayseri'den Neslihan Öz Çiftlikçi. Öyle konulara değiniyorsunuz ki benim ruh halimi sanki biliyor gibi anlatıyorsunuz demiş. Biraz amacım da o yani, sizlerin sesi olabilmek buradan, başarabiliyorsak ne mutlu sevgili dostlar. Her ne kadar duyguların tarifi zor olsa da.

isteyen canlar için hadi okuyayım. Ne diyor şair? Gideceksen eğer kal demem sana, rahat ol göğsünü gere gere git. Kötü şey gelmesin sakın aklına, manevi huzura ere ere git. Böyle gider miydim ben olsam acep? Bir empati yap da bunu düşün hep. Yalnız ben değilim her şeye sebep. Bütün gerçekleri göre göre git. Gurur yollarında sabır tek durak. Aklının peşinden gitmeyi bırak. Yüreğin nereye gidiyor bir bak. Kalbinin izini süre süre git. Sen hasret yolcusu, ben aşk bekçisi. Olmuşum sayende dert emekçisi. Ben miyim ulan bu aşkta günah keçisi? Biraz da bana hak vere vere git.

0: geleceğim.
1: Kıymetli dostlar, canlar. Burası Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı ve radyo araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Günümüz şartlarına uygun olarak ve haliyle sizden bu yeni dönemde denek olmanızı isteyebilirler. Lütfen Radyo 7'de Gölge kardeşimiz bundan bahsetmişti deyin. Radyo 7'ye sahip çıkmak için denek olun, çekinmeyin. Bizi ne kadar çok dinlediği, insanların ne kadar çok takip ettiği, ne kadar güvendiği belli olsun. Çok şükür uzun yıllardır belli, derecemiz çok güzel, büyüyoruz, gelişiyoruz. Bunu daim etmek için Rabbimizin yardımıyla, sizlerin desteğiyle çalışmaya devam.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ekspertizse Dino Bile.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adli makamlar Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadeye çağrıldığı iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın acilen trafiğe açılması gerektiğini belirterek İran'ın istikrarının bölge için kritik olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, ders esnasında cep telefonu kullanılmaması konusunda öğretmenlere uyarıda bulunulduğunu açıkladı. Antalya Serik'te kaybolan 6 yaşındaki çocuk, 8 saatlik aramanın ardından evinin bahçesindeki kartonların arasında uyurken bulundu. İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan alacak verecek kavgasında vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da 39. Ahilik Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönünde akıcı görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,64, avro 56,21, gram altın 6697, çeyrek altın 11.044 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.071 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 0-0 berabere kalarak rakibine karşı üst üste 12 galibiyetlik serisini noktaladı. Bu sezon ilk kez gol atamayan Sarı Lacivertlilerde Genduzzi'nin kaçırdığı net fırsatsa dünya basınında geniş yankı buldu. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık heyeti Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Expertiz'de
10: Dino Bile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
11: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: Umran Oto Ekspertiz.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
16: Bankart, seni düşünür o.
17: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
18: Mondium'a bak.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
19: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex.
20: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
21: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüş özel fırsatı sakın kaçırma.
22: Bir reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank.
0: Reklam.
23: Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: sonunda ben...
1: O meşhur şiirde ne diyordu? Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni, eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin.

Ya yüreğinde de bir gül olurmuş insanın, yüreğinde de bir gül açarmış. Ama birileri kıymet bilmez gelir o gülü soldururmuş. Soldurmam diyor, solduranlar var. Veya solmasına izin verenler var. Burada soldurmam derken ben izin vermem diyor. Bazısı da bile bile lades der. O gülden eser kalmaz. Önce dalından koparır, sonra yapraklarını koparır, kurutur. Kötü olur. İnsan sonra ağlar. Ne ağlarsa ağlasın, ne kadar ağlarsa ağlasın, belki insan bir gün kaybettiği zamanı ağladığı kadar hiçbir şeye ağlamayacak.

Bugün de akşam oldu. Neredesin ay yüzlüm? Bu ay yüzlüm ifadesi herkese farklı birini çağrıştırıyor, hatırlatıyor olabilir. Benim için ay yüzlüm ifadesi evlatlarım. İki kızım. Benim için ay yüzlüm ifadesi evlatlarımı hatırlatıyor. Tabii dedim ya işte herkesin bakışı farklı bu anlamda. İnsan umudunu keser, Allah yol açar. İnsan olmaz der, Allah oldurur. İnsan bitti der, Allah başlatır. Kul yeter ki inanarak bir Allah desin. Mevla Kerim'dir.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuh'da var.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatı.

0: ve içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL. Eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Her güzele bir Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam.
9: Doko Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme be. Sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz. Git hadi, bu ateşte beni kül etmez, yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız. Sen de unutursun adımı bile. Biz ne vefasızlar görmüş adamız.

0: saygılarımla.
1: Bazen bir şeyler üst üste kötü gider. Aman ha isyan etme. Eğer şu dünya hayatındaki kötü gidiş Yaradan'la aranın iyi olmasına, iyi gitmesine vesile oluyorsa vallahi hayırlıdır. Bazısı öyledir. Başına dertler, belalar geldi mi daha başka hatırlar Rabbini. Öyledir.

bugün anlattıklarımla şairlerin sultanı, adam gibi adam üstadımız Necip Fazıl Kısakürek geldi aklıma. Allah gani gani rahmet etsin. Onun her sözü çok sağlamdır da, işte o sağlamlardan biri. Ne güzel demiş ya. Bazı sözler var sayfalara bedel, saatlere bedel. Bak diyor ki, benim istediğimi Allah istemiyorsa konu kapanmıştır.

hayata küser. Yani sen öyle değilsen bile çevrende görmüşsündür. Görürsün. Ya der, benden artık hiçbir şey olmaz. Bu hayattan artık hiçbir şey olmaz. Ben küstüm bu hayata. Böyle takılır. Hafif ümit var konuşacak olsan bir de sana kızar. O kadar küsmüştür. Ya halbuki küsmesi gereken hayatı değildir insanın. Seni hayata küstürene küs hayata değil. Nitekim sen eğer hayata küsüp de kendinden vazgeçer, kendini bırakırsan bir şeytanı sevindirirsin, bir de şeytanlaşmış düşmanların. Yapma. İçindeki yüreği kirlenmiş, merhamet bilmeyen vicdansızlara, zalimlere küs. Hayatına değil. Yapma.

da söylüyorum, anlatıyorum. Bazen cevap verenler oluyor. Abi unut diyorsun da nasıl unutayım, unutamam falan diyor mesela. Sevgili dostum, sevgili kardeşim, vazgeçemem sandığım, ya da şöyle söyleyeyim, sen vazgeçemeyeceğini sandığın insanlardan vazgeçersin. Hayat sana daha neler gösterecek. Unutamam dediğin şeyleri unutacaksın. Kaybetmekten korktuğun ne varsa, bir bakmışsın kapıyı sen açıyorsun. Hadi gidin diye. Bir gün bunları yaşayacağını, işte sana gölge söylemiş olsa da, şu an inanmıyor olsan da, yaşayacaksın. Ve ne diyeceksin biliyor musun? İyi ki böyle oldu. İyi ki gitti, iyi ki bitti, iyi ki unuttum. Sevgili dostum, bak ben kendi adıma söyleyeyim. Kimse ne kalbimde ne de sırtımda, artık kimse yük değil bana. Herkese geçmiş olsun. Gitmesi gereken Burak gitsin.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, veda zamanı geldi. Duamız o halde şu olsun. Yine ne yapayım? Gönlümden bu dua geçiyor. Ya Rabbi, maddi manevi rızıklandır. Rızkımızı da bereketlendir. Amin. Çok sık ettiğim dua. Bugün yayında da ettim yine. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine buluşacağız Canlar Radyo 7'mizde. O ana kadar sosyal medyada takip etmek istersen bir bak. Seversin belki. Talha Bora Öge yazman yeterli. Ve unutma, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Yani namazını kıl. Aksatma. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokuhom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da
1: var. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,64, avro 56,18, gram altın 6708, çeyrek altın 11.039 lira. Brent petrol 107 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.991 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
4: Reklam.

İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

0: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
5: seveceğim. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
6: Ekspertise Dino Bile.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Bir reklam.
8: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun, Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
11: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler, saygılar, hürmetler, şükür kavuştuk. Bugün de yine şöyle güzel güzel kendi saatlerimizde, en de sevdiğimiz saatlerde yine beraberiz. Aşkın Sesi, ben Deniz Benha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali rolümüz Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de işte sizinle birlikte olmaya başladık ve bu güzel dakikalar yine renk cümbüşe buraya boyansın. Hoş geldiniz ve aşk olun.

öyle. Aldatılmak, aldatma, aldatıldığını bilmek. Bunlar acı duygular hakikaten. Rabbim kimselere yaşatmasın. Aldatılmak ağır bir sınav. Kesinlikle. Ne bize yapılsın ne biz başkasına yapalım. Hiç kimseye yaşatmasın yani. Ve Muazzez Ersoy'la şöyle bir devam edelim efendim. Radyo 7'mizde unutursun diye çok

Ateşin gölgesi olmaz. O yüzden insanın içi yanınca dışarıdaki görmez derler. Yangınlarda olanlara Rabbim ferahlık versin. Dışarıdan bizler göremiyoruz belki ama dediğim gibi içinde yangın olanlar inşallah Rabbim ferahlık versin.

0: zamandan geçiyoruz, yaşıyoruz efendim. Ama şöyle eskilere baktığımızda eskiler bıktım demezlermiş. Bazı şeylerden bıkkınlık geliyor yani. Bıktım bıktım demezlermiş. Gönlümün tahammül mülkünü yıktın derlermiş. Kelime dağarcığına bakın, değil mi? Gönlümün tahammül mülkünü yıktın. Yıkılmasın kimse ya Rabbim, kimsenin.
1: Üstüm başım

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10 bin TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
9: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
10: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
11: Anahtar teslim, mutluluk.
12: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
11: Anahtar teslim, mutluluk.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
14: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
19: Serkan!
20: Efendim abi?
19: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
20: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
19: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
21: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
22: Empara. Bankanın güzeli.
23: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
24: Bir reklam.
25: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
26: Reklam.
27: Radyo 7.
28: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı'nın katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Aşk laftan anlamaz. Ne dümeni tutar ne freni. Hiç söz geçmez ona. Yaşayanlar biliyorlardı tabii ki. Daha iyi ifade ederler. Efendim şöyle bir Nazan Öncel'in güzel eseriyle Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında devam edelim. Siz aşkın sesine kulak vermeye devam edin.

insanın kendisinden başka kimsenin bilmediği gizli hüzünleri vardır. Ve bazen o acıdan yanıp tutuşurken böyle karşı taraf ona soğuk insan der. Biraz empati yapmak lazım karşımızdakiyle ya da etrafımızdakilerle. Soğuk insan da neden acaba?

0: Gönlüm. Allah rahmet eylesin, ne severiz değil mi? Edip Akbayram'ın o güzel yanık sesinden dinlemiş olduk. Ve şimdi ise yine Derya Bedavacı. Sizin çok sevdiklerinizden biri ve en sevdiğiniz eserlerden Hasret Rüzgarları.
1: Hasret Rüzgarları çok erken.

Cengiz Kurtoğlu'nun o muhteşem romantik sevmeye dair en özel şarkılarından birini dinlemiş olduk ve şimdi de Zara'nın güzel yorumuyla devam edelim sevgili Can Bağları. Radyo 7'desiniz. Şimdi birçoğumuzun hayatında 30'unda başlar. Hani bazılarında daha farklıdır. 40'ında da başlar. Hayat farkında olduğun zaman, yaşamayı sevdiğinde başlar bence. Yani işte kiminde 30'unda, kiminde 40'ında, kiminde 50'inde, 50'sinde, ne bileyim yani. Ama bence farkında olduğun, sevdiğinde başlıyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sivas'ta 5 gün önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Sivas Valiliği olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca ailenin ikisi kız, ikisi erkek, 4 çocuğu devlet korumasına alındı. 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde Aksu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatı kayboldu. Ekipler 14 gündür arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede naaşın Kaptan Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi'ndeki bazı sahnelerde dosyaya girmişti. Dizinin 3 senaristi ifade verdi. Raci Şaşmaz tamamen tesadüf diyerek karakterin kurgu olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'na konuk olan Bakan Yusuf Tekin gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadesini kullandı. Üretim mi az, fırsatçı mı çok? 4 bakanlık piyasadaki yüksek fiyatlar nedeniyle düğmeye bastı. Çiftçilerin beyanlarıyla meyve sebze halindeki faturalar birbiriyle örtüşmedi. 41 dağıtıcı firmanın yukarı yönde fiyat manipülasyonu yaptığı ortaya çıktı. Firma sahipleri hakkında gözaltı kararı verilirken kurdukları sistemde deşifre oldu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Gerede Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometreleri, Ulukışla Pozantı yolunun 36-39. kilometreleri, Söğüt Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos'ta 1 trilyon 654,9 milyar lira, giderleri 1 trilyon 642,1 milyar lira olarak belirlendi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,93 azalırken yıllık %21,91 arttı. Ticaret Bakanlığı kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını bildirdi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Ekspertize
9: Dynobile. Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Reklam.
12: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

yeni alışkanlığı radyo yedimizde evet devam ediyoruz sevgili Can Bağları ve şimdi şöyle bir konu var. Sadaka vermek sadece para ile mi olur? Yok. Paranın olması şart değil. Kalbini kıran insanlara hala tebessümle selam verebiliyorsan bu en büyük sadakadır. Bazı durumlarda bazı davranışlar büyük sadakadır. Bu da onlardan bir tanesi. Aşkım.

güzel cümle değil mi? Can evime buyur. Öyle herkes can evine alınmaz. Can evimden vurmak da var bir de biliyorsunuz. Ama can evime buyur gel diyene de o çok yakışmaz ya. Can evinden vurmak öyle değil mi? En hassas yeri, en hassas ve en özel, en

söz öyle etkilidir ki makas gibidir demiş. Doğru yerde kaftan, yanlış yerde de kefen biçtirir insana. Söz makas gibidir.

Efendim, yine güzel mesajların zamanıdır. Evet, sizler sıradaki şarkıyı sevdiklerinize armağan edin. Plakalar yazılması unutulmasın memleketler. Özellikle yoklamayı alalım bakalım hangi iller burada. Evet evet, sadece 34 veya işte 35, 06, 42, ne bileyim 54, 38. Nereler burada bakalım?

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Lendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Atasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
3: bir mutluluk getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

İnşallah. Efendim, mesajlarımıza geçelim. Bakalım sıradaki şarkıları kimler armağan ediyor? 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden yoklamayı alıyorum. Bakalım plakaları yazanlar kimler efendim? 42 burada demiş ama ismini göremedim tabii ki. Konya'mıza selam olsun. 06 Ankara, Gülden Hanım selam olsun. Sevgiler, saygılar. Hemen gördüğüm kadarıyla 54 Sakarya'dan Sait Bey. Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey. 45 demiş, Manisa'ya selam olsun. Ve şöyle gördüğüm 35 İzmir'den Gülşah selam olsun, teşekkür ediyorum. Hangi iller burada bir öğrenelim değil mi? Yani güzel oluyor böyle.

İbrahim Tatlıses'i dinledik. Bakıyorum hemen, 19 Çorum'dan Fatih selam olsun. 19 Çorum'dan bir de Özmen Türkmen selamlar efendim. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. 05LN030 burada demiş. Selam olsun efendim. 44 Malatya'dan Hüsnü Bey burada demiş. Rotterdam'dan sevgiler selamlar. Murat Alp Yozgat hiç okuma zaten sen. Selam, saygı ve dua ile demiş canım kardeşim ya. Nasıl geldiğinde okuyorum. Estağfurullah, okumaz olur muyum? Hepsini okuyorum. Biz de buradayız ablam. 33 Mersin'den 3 arkadaşa da selam olsun. Hayır.

Efendim, vay vay vay, maşallah. 0507 977 0101'den dediğim gibi yoklamayı alıyorum. Bakalım hangi iller burada diye özellikle soruyoruz. Ve sizler de yazıyorsunuz ama isimlerinizi yazmayı unutmayın. Mesela 01 Adana, Adana'ya selam olsun Adana'daki bütün dinleyenlerimize. 57 Sinop, Vedat Sönmez Almanya'dan selamlar demiş. Ankara Eryaman'dan Leyla. 06 Ankara'mıza selam olsun, tüm sevdiklerini armağan ediyor. 71 Kırıkkale'den Mahmut Öcal, selamlar efendim. Merhabalar Konya'dan, 42 Konya'dan yemek yapıyorum ve sizi dinliyorum demiş. Kolay gelsin efendim. 71 Kırıkkale Samet, biz de buradayız demiş. Var olun. 42 Konya'dan selamlar Ümit, bütün tüm Beyşehirlilere armağan ediyorum demiş. Ve 28 Giresun Sonay, teşekkürler.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiyat Doblo.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
8: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişi

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Fatih'teki Sofçuhan İşhanı'nda bir döviz bürosunda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı. İstanbul Bakırköy'de sefer halindeki bir İETT özel halk otobüsünde motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamaları sonrası gündeme gelen erken seçim iddialarına açıklık getirdi. Çelik, Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim bulunmadığını ve sözlerin bir seçim sinyali taşımadığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş, sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat artışları ve manipülasyonlara yönelik dev bir operasyon başlatıldığını açıkladı. 22 ilde 109 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Filistin hükümeti, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da tırmandırdığı hak ihlallerine ilişkin rapor yayımladı. Açıklamada, İsrail güçlerinin son bir haftada bölgede 440 saldırı gerçekleştirdiği ve Filistinlere ait 70 yapıyı yıktığı belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet mensupları sendikaların çağrısıyla sokağa inerek kitlesel bir protesto gösterisi gerçekleştirdi. Ulusal meclise yürüyen polisler maaş artışı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarında düzenleme talep etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Rusya'nın Avrupa genelinde dönük hibrit tehditlerinin arttığı uyarısında bulundu. Kallas, Putin'in durdurulmadığı sürece eylemlerine devam edeceğini belirterek Avrupa'nın Rusya'ya daha ağır bedeller ödetmesi gerektiğini savundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,64, avro 56,18, gram altın 6704, çeyrek altın 11.039 lira. Brent petrol 108 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 13.892 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü akıcı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönünde açık olarak görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na, E5 Harem'den Kozyatağı'na, O3 Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
0: Otopratik. Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 27, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 30, Sinop 25, Kars 27, Siirt 35 derece olacak.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
2: Otopratik. Burası Radyo 7.

Trabzonspor teknik direktör konusunda Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo Maviller, Alman teknik direktörü bugün Trabzon'a getirmesi bekleniyor. Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor. Avrupa futbolunda son yıllarda fırtına gibi esen Paris Saint-Germain yeni sezona tutuk başladı. Luis Enrique'nin öğrencileri Lig 1'de ilk 4 hafta sonunda 7 puan kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
0: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Ekspertizse Dino bile.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
12: Bir reklam.
0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
13: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, Türkiye'nin alışkanlığı radyo yayınımızda devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Yoklamayı almaya devam ediyorum. 0507-977-0101'den. Evet, bakalım hangi iller buradaymış. 68 Aksaray'dan İsmail Anıl, selam olsun Aksaray'ımıza, 68 Aksaray'ımıza. 06 Ankara'dan Hayriye Murat hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum efendim, selam olsun. Ve 37 Kastamonu, atölyemde dikiş dikerken dinliyorum demiş. Feriha, kolay gelsin. Ne güzel görünüyorlar. Aşk

Eyvallah, eyvallah, ne güzeldir. Her söylediğinizde başka bir rahatlık verir, güzellik verir. Hemen devam edelim bakalım mesajlarımıza. Kahramanmaraş 0646, Serdar Vefa İstanbul'da semt adı değil, ağır bir yüktür demiş. Herkes taşıyamaz. Maraş'tan selamlar. Selam olsun efendim. Ben gönderdim, inşallah gelir, iki gün sürer dediler, içindeki saklama kabına koy. Ya patlamasın diye çanta içindekiler daha değerli. İllesin İtalya'dan almışım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok zarifsiniz efendim. İsminizi göremiyorum ama saygılar, hürmetler. Zahmet verdim. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. 03 Afyon Karahisar, Dazkırı Hisaralardan köyünden Yusuf Ortakaraca eşine armağan ediyor.

Ve Selçuk Balcı Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi. Şimdi biraz önceki mesajın detayına, fotoğrafın detayına baktım, anlayamadım. İçindekiler nedir ya? Ya falan deyince. Efendim selam olsun. Selamlar 43 Kütahya'dan Faruk. Şarkıya eşim ve size armağan ediyorum demiş Ebru'lu tutkunu. Selam olsun, var olun. Teşekkürler. Sakarya'dan Sakarya Bolu'dan Ahmet Bey'e selam olsun demiş. Benden ona hediye olsun. 54'ten 14 Bolu'ya selamlar. Ve selamlar 34'ten. Selamlar efendim. 34 İstanbul'umuzdaki bütün dinleyenlerimize de.

bir eserdir, zalim bir eserdir. Şöyle yazın yağar kar başımayı şöyle bir dinleyelim. İnsanın hayattayken yetişmek lazım feryadına. Yoksa ne faydası var su dökmenin mezar taşına? Ne dersiniz? Sene.

güzel sesini dinledik ve devam edelim. 60 Tokat'tan, Tokat burada demiş. Selam olsun. Türkiye'nin evinde konuksunuz demiş. Ebru Hanım selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Selamlar, ben Şeyma. 34, Allah'ına kurban demiş. Eyvallah.

yoklama bölümünü çok seviyorum. Birçok ismi bir arada okuyabiliyorum böyle seri seri mesajlar olunca. 19 Çorum'dan Bekir Radyo 7'ye selamlar, selam olsun. Mehmet 26 Eskişehir'den selamlar. Sizlere de efendim teşekkür ederim. Ankara'dan Levent, servis arkadaşlarımla severek dinliyoruz demiş. Kayseri 38'den selamlar saygılar Bekir Karagöz. 06 Ankara Ercan Cebeci, sonsuz saygı ve selamlar bizden efendim. 28 Giresun İkizler selamlar demiş İbrahim Külekçi. Burası Fransa, Strasbourg ve kendi kenti demiş. Ben Denizlili Muhsin 20 Denizli'mize selam olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos'ta 1 trilyon 654,9 milyar lira, giderleri 1 trilyon 642,1 milyar lira olarak belirlendi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,93 azalırken yıllık %21,91 arttı. Ticaret Bakanlığı kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
6: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Ooo, her yerden sipariş aldık.
11: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
10: Tabii ya.
11: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
10: Tami.
11: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
12: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
13: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
17: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.
18: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
21: Bankkart, seni düşünür o.
22: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
23: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
24: TEB o kadar iyi ki TEB.
25: Bir reklam.
26: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
27: Vakıfbank daima seninle.
28: Reklam.
29: Radyo 7.
0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

Sensiz en hazin şarkıların koynundayım, en karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Ben aşkı ölümsüz bilenler benim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Ebru Yaşar sizlerleydi ve ben mesajlarla devam ediyorum. 64 Uşak'tan Serpil Akçadağ, selam olsun efendim. 55 Samsun, iyi yayınlar. Bir şarkı istiyorum demiştim, sevenlere gelsin. 80 Osmaniye Sayın Bey, 80 AGK 360 yola Radyo 7 ile devam demiş. Teşekkür ediyoruz. Devam efendim, devam.

Ve devam ediyorum. Bakalım 20 ARJ 253 Denizli'den Ramço ben demiş. Selamlar, selam olsun Denizli'mize. Dün hapisten çıktım. İBAN'ıma bilmediğim birinden 25 bin para geldi. Tek suçum bu demiş. İstek yayını değil ama demiş. Tamam, aldım ben o şarkıyı. Eserini yayınlar mısınız? Mavi Şinil günüme gelsin. O duyar, emin olun tüm Giresun duysun demiş. Yani evet. Şimdi şöyle düşününce. Yani lütfen dikkatli olun sevgili can bağları. Bakın örnek var ki. Kardeşimize geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Öyle herkesle paylaşmayın, kimseyle paylaşmayın. Yok yani çok tehlikeli. Zaman çok acayip bir zaman olmuş. Yani çok tuhaf şeyler olabiliyor yani. O yüzden kimseye yok. Aynen TC'niz gibi onu da korumayı, muhafaza etmeyi unutmayın.

Adıyı dinledik. Şimdi ise bakalım yine güzel, çok güzel bir türkü vardır. Onu dinleyelim istiyorum. 07 Antalya'dan Sultan Eryiğit. Burada demiş. Hep burada. Hep burada. Hep burada ol. Sultan, teşekkür ederim. Adem 38 Malatya Kayseri yolundan selamlar demiş. 16'dan Recep Kambur, kamyon şoförlerine şarkı istiyorum demiş. Bütün şarkılarımızı armağan ediyoruz. 44 Malatya burada demiş bir kardeş.

Ve sona gelmişiz yine. Ne kadar hızlı akmış zaman. 27 Gaziantep'ten selamlar Ömer. Eşim ve kızlarıma armağan ediyorum demiş. 22 Edirne, Mersiye Araz. Eşim Emin Araz'a armağan ediyorum demiş. Denizli'den, Denizli Tamas'tan Osman iyi yayınlar diliyor. Bir tanem eşim için istiyorum demiş. İyi ki varsınız siz de efendim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Bugünlük de bizden bu kadar. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
6: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 10

0: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
12: Getir, bir mutluluk getir.
14: Bir reklam.
15: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
16: Reklam.

0: Reklam.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

Bazı akşamlar günün nasıl geçtiğini anlamadan saat ilerler, bazı akşamlarsa insanın biraz durup nefes almaya ihtiyacı vardır. İşte tam öyle bir saatteyiz. Şarkılarımız hazır, sohbetimiz burada. Bendeniz Murat Çetin, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Hepiniz hoş geldiniz.

Ah be yarim sevemiyorum. İki şarkıyla başladık geceye. İkisinde de insanın söyleyemediği şeylerin bir tarafı var. Bazen bir cümleyi kurmak kolaydır da o cümlenin karşılığını göze almak zordur. O yüzden bazı sözler içimizde kalıyor. Neyse ki müzik...

De iki farklı hikaye. Birinde incir ağacının gölgesinde kalmış bir hatıra, diğerinde gitmenin ağırlığı. Hayatta biraz böyle zaten. Bazı insanlar yanımızda kalıyor, bazıları ise yalnızca hatıralarımızda. Ama her ikisinin de bizde bıraktığı bir iz oluyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlar, Allah gücünüze güç katsın. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

0: Hazır mıyız sevgili dinleyenler?
1: Birçoğunuz ne ediyor?
0: Evet, söyleyelim. Sanatçı sizden, şarkısı benden. Dinlemek istediğiniz sanatçının adını yazmanız yeterli olacaktır. Sanatçı sizden, şarkısı da benden olacak. Bakalım bu akşam hangi sanatçılara kulak vereceğiz? Ve en güzel şarkıları sizlerle buluşacak.

0: sıkar gece.
1: WhatsApp hattımızı aktaralım. Sizler dinlemek istediğiniz sanatçının ismini bizlere iletebilirsiniz. 0507 977 0101, 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Çok değerli, kıymetli, güzel insan Kadriye Özkan, bugün doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Her nerede bizleri dinliyorsan mutluluklar diliyoruz sana.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Gerede Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometreleri, Ulukışla Pozantı yolunun 36-39. kilometreleri, Söğüt Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Adana Pozantı'ya sevgiler, selamlar Orhan Bey. Ankara'dan Fuat, eşim ve çocuklarım için Ferdi Tayfur demişsiniz, dinlediydik. Güzel bir Sezen Aksu yorumunun ardından Sakilerle yolculuğumuz devam etsin. Ne dersiniz? Sevgili Ayşenaz, Ankara'ya sevgiler, selamlar. Sanatçı sizden, şarkısı benden. Devam ediyoruz.
1: Burası Radyo 7.

telefonun çalmasını beklemek çok küçük bir şey gibi görünür ama bazen insanın bütün akşamını kaplar. Telefon sessiz sessiz çaldıkça düşünceler çoğalır. Sonra bir bakarsınız aramasını beklediğiniz kişi değil de hiç ummadığınız birinden haber gelir. Hayatın küçük sürprizleri de böyle oluyor zaten.

İstanbul Sultan Gazi'den Kübra Hanım, İzmir'den Pınar Hanım, Gülden Karabecek demişsiniz. Ben de en çok sevdiğiniz şarkıyı sizinle buluşturmak istedim. Radyonuzun sesini açabilirsiniz.

Keçiören Bavlum'dan Ayhan Nurcan, Fatih Emine, Feyza Halatçı tüm Yozgat Ozan kasabasına armağan ediyorlar Orhan Gencebay'ı. Bursa'dan kucak dolusu selamlar dinilmiş. Ayşe, Orhan Gencebay babama gelsin, mutfakta ilaç saati, sizi dinlemekteyiz diyor. Akşamınız hayır olsun. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin inşallah.

Burdur'dan Songül Hanım. Bu güzel eser sizlere armağan oldu. Ayrıca Antalya Kepez Cezaevi'nde D2 koğuşunda bulunan Ahmet Bey'e armağan edilmiş. Yolculuğumuz devam ediyor. Birbirinden güzel sanatçıları sizler seçiyorsunuz. En güzel şarkılarını da ben belirliyorum.

İnsanın kendine bile itiraf etmekte zorlandığı anlar illaki vardır. Rahmetli Müslüm Gürses'in dediği gibi elimde değil dersin. Çünkü gerçekten bazı duyguların düğmesi yoktur. Ama zamanla insan şunu öğreniyor. Hissetmek elimizde olmayabilir fakat o duyguyla ne yapacağımıza biraz olsun biraz bizim elimizde. Evet, Adıyaman Kahta'dan Derya Aydın. Müslüm Gürses istemiştiniz. Bizler de sizlere o güzel eserini dinlettik.

Besti'den Kahramanmaraş Türkoğlu'nda bulunan Mehmet Çiğdem için Yıldız Silbe dinletmiştik. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizleri dinleyen dinleyenlerimiz var. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim. Keyifli yolculuklar.

Beşiktaş'tan Emir, doğum günün kutlu olsun. Eşiniz Kadriye Hanım'a ve sizlere de Kaya'nın bu güzel eserini armağan etmiş olalım. Nice sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

Sevdiklerinizi hiçbir zaman unutmayın ve ayrı kalmayın onlardan, olur mu? Afyon Karahisar'dan Hasan Bey, Sura İskender demişsiniz. Ben de en güzel eserlerinden bir tanesini sizlerle buluşturuyorum.

Ankara'dan Birsen Hanım, eşim Fuat ve oğlum Yusuf ve ayrıca Pursaklar Fen Lisesi'nde yatılı kalan oğlum Yiğit için Hakan Taşıyan diyor. Malatya'da görev yapan iki makinist arkadaşız. Tüm sevenlerimize selam olsun. Evet, bu güzel parça rahmetli annemin aziz hatırasına gelsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bülent Gözü Küçük ve Hakan Borlu

kolay değil. Hele insan karşısındaki kişinin gitmeye karar verdiğini hissediyorsa. Ama bazen de bir vedanın ardından söylenecek en güzel söz kendine iyi bak oluyor. Çünkü herkes kendi yoluna devam ediyor. Geriye birbirimize iyi dilekler bırakmak kalıyor ne yazık ki.

Gecenin içinden bu kadar şarkı, bu kadar hikaye geçti. Kimi tanıdık geldi, kimi belki eski bir yaraya dokundu. Kimi de yüzünüzü biraz olsun güldürdü. Ama en güzeli bu iki saati aynı frekansta. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de buluştuk. Ben Deniz Murat Çetin. Yarın akşam aynı saate tekrardan huzurlarınızda olacağız. Geceniz huzurlu olsun. Hoşçakalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

gün İstanbul'da yağmurlukları, rüzgarlıkları giydik, evlerin camları tamamen kapandı. Bu da demek oluyor ki resmi olarak sonbahar başladı. Böyle bir sonbahar gecesinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Ses Ver programına hoş geldiniz. Günlerden salı, salı geceleri istek geceleri. Bu gece çalacak şarkıları ve söyleyecek sanatçıları siz belirleyeceksiniz.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977.

0: yaşla bitmedi.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Verdi, Salı Gecesi İstek Gecesi. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Öncelikle onu hatırlatayım. Yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyoruz bu gece. Bize daha önce mesaj göndermemiş olanlar, mesajı görülmemiş olanlar, sizlerin de mesajlarını bekliyorum. Şanlıurfa'dan Ali'nin isteğiyle başlıyoruz bu gece. İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle parçasını 10 yıllık hayat arkadaşım Eminem'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Babamla yollarda dinliyoruz sizi. Hiç selam veremedim babama. Susurluk'tan Berber Özen'e oğlundan selam söyler misiniz diyor Enes. Duyarsa çok mutlu olur. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Tüm esnafımıza da hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Ve bu şarkımızı tüm babalara da armağan edelim, olur mu? Seni...

0: Onur'dan son günün isteğiyle devam edelim. Kaan abi, sizi severek dinliyoruz. Her zaman Radyo 7 diyoruz. Ahmet Kaya'dan Bir de Sen Gitme şarkısını bana armağan eder misin? Memnuniyetle Songül, bu güzel şarkıyı sen seçtin. İskenderun Denizciler'den İbrahim, şu an tek başıma anılara dalmışım. Senin programınla baş başa oturuyorum. Sıradaki parçayı can parçam kardeşim Burak için istiyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misin abi demiş. Memnuniyetle söyleriz. Yıllardır her fırsatta Radyo 7 dinliyorum. Kaan Bey, bizim için de güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Çorum'dan Meral Keskin. Bu güzel parçayı Çorum'a da armağan edelim. Ve Kaan'la Gece Ses Ver'de İstek Gecesi Ahmet Kaya'yla devam etsin.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam

0: varken bile hasretim sana bir tek.
1: Konya Sille'den polis memuru Alaaddin'in istek şarkısıyla devam ediyoruz. İyi ki varsınız Radyo 7, sizi zevkle dinliyoruz demiş. Kıvırcık Ali'den Yanımda Sen Olmayınca şarkısını Kızıltaş ailesine, tüm emniyet teşkilatına, kankam Memo'ya, Hanifi'ye armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de hayırlı vazifeler dileyelim size. Ankara'dan Ayfer Sara, en güzel şarkılar Mehmet Sara, arkadaşı Barbaros Rüştü Asli Yüce ve Aydın Akdemir'e gelsin selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan ediyoruz.

İzmir'deyiz. Pınar'ın mesajıyla devam ediyoruz. Canım eşime ve bana Selami Şahin'den. Seninle başım dertliği çalar mısınız? Memnuniyetle çalarız. Başka mesajlar da okuyalım. Antalya Akseki'den Ali Buzkan, yayın süper. Sıradaki şarkı Aksekili hemşehrilerime gelsin diyor. Selamlarımızı gönderelim biz de. Kaan abi Bursa'dan Ramazan Aydın, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Can dostlarım Şaban Sarı ve Hasip Acar yeğenime armağan ediyorum. Seviliyorsun abim, okuman için sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Bursa'ya selamlarımızı gönderelim. Ordu Patsa'dan Gökhan Ergün bir şarkı istiyor. Radyo 7'yi dinleyen tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Hadi gelin o zaman Selami Şahin'in bu güzel şarkısını dinleyelim. Ardından yine istekleriniz ve mesajlarınız burada olacak.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Samsun'dan Eda Nur'un mesajıyla devam edelim. Bugün eşim Mehmet'in doğum günü, onu çok seviyorum. Kutlamamızı sizi dinleyerek yapıyoruz. O yüzden buradan da doğum gününü kutlamak istedim. İyi ki hayatımda sıradaki parçayı ona armağan ediyorum diyor. Mehmet, biz de kutluyoruz doğum gününü. Seni çok seven bir eşim var. Onunla birlikte, ailenle birlikte sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz. Diyarbakır'dan Yağmur bizi severek dinliyormuş. Sıradaki şarkıya talibim diyor. Öyleyse bu şarkı Diyarbakır'a da gidiyor.
1: Gökyüzü hüzünlü matem.

Konya Akşehir'den Ceylin, Gökhan Tepe'den Veda Makamı isimli şarkıyı sadece kendime armağan ediyorum diyor. O zaman sadece senin için çalacağız. Kaan abim ben Eskişehir'den Mehmet, sıradaki parçayı çok sevdiğim Ayşem'e armağan ediyorum. Onu ölümüne seviyorum demiş. Allah sevginizi daim etsin, yaşatsın sevginizle. Ben Şennur, Kars'tan selamlar gönderiyorum. Tüm gün sizlerleyim ama mesaj atmak ancak nasip oldu. Sıradaki eseri aileme ve sizlere armağan ediyorum diyor. Memnun olduk tanıştığımıza. Balıkesir Dursun Bey'den Arif Öz Mermerci Halil, Radyo 7'ye selam olsun demişler. Biz de selamlarımızı gönderelim. Bandırma'dan Özge, arkadaşlarıma armağan ediyorum. Meltem, Fatma ve Beyza'ya gelsin sıradaki şarkı. Hep birlikte dinleyelim o zaman.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Günlerden salı, salı demek şarkıları, sanatçıları sizin seçmeniz demek. Bu gece direksiyonda siz varsınız. Bakalım sıradaki şarkımızı kim seçti? Sümeyye yazıyor, Hatay İskenderun'da askerlik yapan nişanlım Batuhan Bulut'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Antalya'dan Zeyno, uzakta bizi dinleyen eşim Efe için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Hatay'dan sevgiler selamlar, bizim için de güzel bir parça gelir mi diyor Merve. Sizin için de çalacağız, hiç merak etmeyin. Uşak'tan sevgiler, ben Neşe. Sezen Aksu'dan Uzak Diyarlardan şarkısını çalar mısınız? Yani adı bende saklı, Mehmet'e gelsin demiş. Memnuniyetle Neşe ve Mehmet için çalacağız. Sezen Aksu'nun bu şarkısını Uşak'tan Neşe seçti bizim için.

İnsan dertlere, sıkıntılara gülmek istiyor ona değer veren, seven biriyle. Yoksa kimse bir diğerinden mucize beklemesin, değil mi? Sorunlarımızı çözemiyorsak onları yönetmeyi öğrenmeliyiz. Bize destek olan candan biriyle. Denizli'den Güner Kaya'nın mesajıyla devam ediyoruz. Sevgiyi hak eden herkese armağan ediyorum. Yazın yağar kar başıma, benim için gelir mi demiş. Memnuniyette sizin seçiminizle devam ediyoruz şimdi. Tam 9 yıldır Radyo 7 dinliyorum. Yalnızlığıma hep eşlik ettiniz. İyi ki varsınız Radyo 7. Romanya'da bulunan Seyhun'a armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı demiş dinleyicimiz, adını yazmayı unutmuş. Bilecik Bozüyük'ten Tahir Kayalı. Başta kendi anneme, eşime ve tüm annelerimize bir parça çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle tüm anneler için gelsin. İzmir Buca'dan Fatma yazıyor sıradaki şarkıyı. Bu mesajı duyan tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Dinleyelim o zaman.

Gaziantep'ten Ali Armağan'ın mesajıyla, isteğiyle devam ediyoruz. Balkonda çayımı yudumlarken dinliyorum sizi. Yıllardır Radyo 7 dinlerim ama ilk defa yazıyorum. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesini çalarsanız sevinirim. Yalan dünyayı güzelleştiren sizlere ve sizin gibi insanlara gelsin demiş. O sizin kalbinizin güzelliği Ali. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka Ali daha var, İzmir'den taksici Ali. Sürekli sizi dinliyorum, bugün mesaj göndermek istedim. Benim için de güzel bir parça gelir mi? Hem Ali'ye hem İzmir'de hem de Türkiye'nin her yerinde bize kulak veren tüm kaptanlarımıza armağan ediyoruz bu güzel Ferdi Tayfur şarkısını. Konya Tatköy'den ben Alim Nur, kuzenim Yasemin ve Şadene sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Manavgat'ta sizi dinleyen oğluma armağan ediyorum. Annesi Gülbahar'dan sıradaki şarkı ona gelsin demiş. Madem öyle, gelin şimdi Ferdi Tayfur'un çok sevilen bu güzel şarkısına kulak verelim. Hemen ardından Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de istekleriniz devam edecek. Sevim.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977 0101.

Tekirdağ'dan Fırat Güney'in mesajıyla devam ediyoruz. Gecemize hoş geldiniz. Arkadaşlarım Osman Yüksel, Hasan Kandemir ve Kadir Sancar bizim için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz. Hangimiz sevmedik? Çalmaz mıyım? Radyo 7'yi herkese aşılamaya var gücümüzle çalışıyoruz. Severek ve merakla bekliyoruz programınızı. Harikasınız. Bizi lütfen sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? Bu güzel şarkıyı hem size hem de tüm dinleyenlerimize armağan edeceğiz. Menekşe Süngü Kırıkkale'den yazıyorum. Sıradaki parçayı Malatya'daki hasretim oğluma, eşime ve Ankara'daki küçük oğluma armağan ediyorum. Harikasınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Hangi...

Gaziantep'ten Yaşar Takur. İşe gidiyoruz, sizleri severek dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalar mısınız ve selam söyler misiniz? Memnuniyetle Yaşar kardeşim, ne demek? Yolun açık olsun, hayırlı kazasız, belasız mesailerin olsun. Hem sana hem de tüm emekçi kardeşlerimize armağan edelim bu güzel şarkıyı. Merhaba, ben Aleyna. Canım nişanlım Yavuz'u çok seviyorum. Yavuz'uma ve Hasan abime Edip Akbayram'dan Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısını armağan ediyorum demiş. Konya'dan Işıl Dündar, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Tüm yalnızlara gelsin diyor. Balıkesir'den Ercan Kısa, Sinem Kaya'ya armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Adana'da sizi dinlemekte olan Sergen Çalışır'a bir şarkı çalar mısınız diyor Gökçenur. Tüm dinleyenlerimize bu güzel şarkıyı armağan ederim. Hasretinle Yandı Gönlüm.

İzmir'deyiz. Ahmet sevgili eşime tüm aşk şarkılarını armağan ediyorum. Selamlar, saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizden. Ben Ülkü, canım arkadaşım Gönül'e ve Emel'e sevemedim kara gözlüm şarkısını armağan eder misiniz? Bursa İnegöl'den yazıyor, memnuniyetle armağan ederiz. Mersin Mut'tan dinliyor. Mesut Türk, tüm radyo dostlarına armağan ediyorum, radyo dostlarına armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Yine Bursa İnegöl'deyiz. Davut eşimle birlikte balkonda her gece sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Diyarbakır'dan Şeyda, bütün güzel şarkılar. Sevdiğim, canımın içi kocam Cevdet'e gelsin. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? İyi ki var, iyi yayınlar diliyorum demiş. Söylemez miyiz? Allah mutluluğunuzu daim kılsın.

Hani derler ya, bir insanı yolculuk yaptığında tanırsın diye, bir radyoyu da yolculukta daha iyi tanırsınız. Radyo gibi yollarda size en iyi arkadaş olma konusunda kararlı. Yollarda dinleyenlere selamlar gönderelim. Mehmet de kaptanlarımıza selamlar gönderiyor. Antalya'dan Adana'ya seyahat eden 42TC 912 plakalı otobüsün kaptanı Mesut Bozkurt dayıma ve Ufuk Davraslı dayıma Ali Kınık'tan kemancı parçasını armağan ediyorum diyor. Ben Emin, güzel bir Eylül akşamında dinliyorum sizi ve çayımı yudumluyorum. Sıradaki eseri canımdan çok sevdiğim hayat arkadaşıma bir tanemi armağan ediyorum diyor. Balıkesir Bigadiç'ten yazıyor. Kaan abim, ben Figen Belçika'dan, şu an İzmir Dikili'de tatildeyim. Sıradaki şarkıyı aşkım Mehmet'e, bana ve sizlere armağan ediyorum. Denizli'den Engin, sıradaki şarkı canım eşim Fatoş'a, kızım İrem'e, Ece'ye ve oğlum Erdem Efe'ye gelsin demiş. Geniş ailenizle size mutluluklar dileyelim ve bu şarkıyı armağan edelim.

Kayseri 38'den selam ve saygılar. Bekir Karagöz ben, eşim ve oğlum Buğra için gelsin sıradaki şarkı. Gaziantep'ten Soner En Güzel Şarkılar, Ali Öztürk ve arkadaşları Sedat Altın, Cumali Kurda gelsin diyor dinleyicimiz. Balıkesir Dursun Bey'den Muşlu herhalde, Muşlu Temel'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Dinleyicimizin isteğini de yerine getirelim. Kütahya Tavşanlı'dan Büşra annem ve arkadaşımla birlikte dinliyoruz sizi. Onlara güzel bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Tabii ki. Malatya'dan selamlar, ben Zeynep. Sinan Özen'den Kapına Kırmızı Bir Gül Bıraktım parçasını sizlere ve tüm sevdiklerime hediye ediyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Malatya'ya sevgilerimizle bu güzel şarkıyı şimdi yayınlıyorum.

Erdem'in mesajıyla devam ediyoruz. Bergamalı olduğunu özellikle vurgulamış. İsveç'ten İstanbul'a dönüyorum. Her gece olduğu gibi yine geceme ışık tutuyorsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel mesajlar aldıkça onur duyuyoruz. Benim için Musa Eroğlu'ndan bir türkü çalmanı rica ediyorum diyor. Hemen çalalım o zaman ve Musa Eroğlu'na Sibel Can eşlik etsin.

0: yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban.
1: Yar deyince kalem elden düşüyor.
0: Lambada titreyen

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: mihriban.
1: Bursa'dan Koray'ın mesajıyla devam edelim. Kaan abi, yıllardır servis aracımda Radyo 7 dinliyorum ve dinletiyorum demiş. Teşekkür ediyorum Koraycığım. Senden bir İstanbul şarkısı istiyorum tüm Radyo 7 çalışan ve dinleyenlerine. 16S2464 Koray'dan 16S1246 Sadık dostum Sadık'a gelsin. Ne kadar güzel bir mesaj. Biz de hem size hem de tüm servis kaptanlarımıza armağan edelim. Kazasız belasız hayırlı bir gece dileyelim. Bu şarkı size geliyor.

Samsun'umuza, Karadeniz'imize bir selam gönderelim. Fatma ulaşıyor oradan bize. Eşime, Bünyamin'e armağan etmek istiyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Balkonda bizi dinliyorlarmış. Dikkat edin kendinize, hava oldukça serin ama kış balkonları var ya da kapalı olanları var. Adana Seyhan, Fevzi Paşa'dan esinti erkek kuaförü İbrahim Öğüt'ten sıradaki şarkı biricik eşine ve çocuklarına gelsin demiş. Kolay gelsin hem sana hem de tüm esnafımıza. İskenderun'dan İbrahim sıradaki parçayı sadece kendime armağan ediyorum diyor. Mersin Bozyazı'dan Uğur Çapanoğlu ve Ramazan Çelik için gelsin. Askerlik yapan arkadaşım sizi sevgiyle dinliyor. Onlar için güzel bir şarkı çalar mısınız? Hatay'da sizi dinliyor demiş. Fatih göndermiş. Hatay'da bizi dinleyen tüm askerlerimize selamlarımızı gönderelim. Kayseri'den Meral, gurbette yaşayan yavrularıma armağan ediyorum sıradaki parça, onlara gelsin demiş. Allah kavuştursun Meral Hanım. Bu güzel şarkıyı hem size hem de yavrularınıza armağan ediyoruz.

Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: yanarım, yanarım. Tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de ben alım. Yanarım, yanarım. Tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de.
1: Kayseri'den Ahmet'in mesajıyla devam edelim. En güzel aşk şarkılarını değerli eşim Elif'e armağan ediyorum diyor. Değerli Radyo 7 ailesi diye de bize ne kadar önem verdiğini belirtmiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Tecik Aydın'dan yazıyorum. Sıradaki şarkıya talibim demiş. Mehmet Tecil diye düzeltelim. Hatay Hassa'dan Mesut. O da sıradaki şarkımıza talip. Ankara'dan Selma Serkan Kaya dinlemek istiyorum demiş ki az önce dinlettik. Trabzon AFAD arama ve kurtarma ekibi olarak Radyo 7'yi dinliyoruz ve çok seviyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm AFAD çalışanlarına armağan ediyoruz diyor İsmail Ceyhan. Kolay gelsin, hayırlı vazifeler. Hatay İskenderun'dan sevgi ve saygılarımla ben Döne. Sıradaki şarkıyı kendime ve çocukluğunu özleyenlere armağan ediyorum diyor. Gaziantep'ten Esra Elif Söğüt. Radyo 7 dinlemekten büyük keyif alıyorum. Bana da güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarız değerli kardeşimiz. Hatta bu şarkıyı armağan ederiz.

Mardin Nusaybin'e gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Abdurrahman ve beraber radyonuzu dinlediğim arkadaşlarımız Yunus ve Damla'ya armağan ediyorum diyor. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Osmaniye'den Orhan selamlar. Her gece olduğu gibi biricik eşimle sizleri dinliyoruz. Tüm Kastamonululara ve Ağrılılara armağan ediyoruz çalacağınız şarkıyı. Manisa'dan Abdurrahman Yücel, sıradaki güzel parçayı tüm dinleyenlere ve servis şoförümüz Manisa Demircili Hüseyin Çoban abime armağan ediyorum diyor. Zonguldak'tan Bünyamin yazıyor sıradaki şarkıyı. Sevgili dostum Ali abime, Cemil abime ve Bora'ya armağan ediyorum diyor. Fatih Yazıcı, sıradaki şarkı kulaklığını takmış dışarıda dertli dertli gezenlere gelsin demiş. Fatih kardeşim, fotoğrafına baktım, çok gençsin. Hiç kafana takma, üzülme. Her şey gelir geçer. Allah sağlık versin. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok hayatta. Sakın sorunlarını gözünde büyütme, olur mu? Sadece zaman ver kendine.

0: kimse.
1: Ankara Hasköy'den Mukaddes'in mesajıyla devam edelim. Kızım Sude ile dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarız anne kızımıza, tüm anne kızlara. Üç kişi dinliyoruz sizi. Gül, Melike ve Nilüfer Tokat'tan yazıyoruz. Tüm Tokat'a selamlar demiş. Biz de selamlar gönderelim. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. Eşimle oturuyorum, eşimi çok seviyorum ve tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Mesut, seni çok seviyorum diyor Sevgi. Her gece sizi severek takip ediyoruz demişler. Onur duydum bu güzel mesajınızdan dolayı. Sıradaki parça Kezban'dan Osman'a gelir mi? Onu çok seviyorum diyor. Osmaniye'den Güldeniz sıradaki şarkıyı. Canım hayat arkadaşıma armağan ediyorum. Şu an çalışan eşime, Mersin'de okuyan kızıma, canım aileme gelsin. Radyo 7'yi çok severek dinliyorum demiş. Eksik olmasınlar.

0: derdi. Gel etme dedim, kal.
1: Son şarkımızla ve son mesajlarımızla bugünü noktalayacağız. Kamuran Özdemir Kırıkkale sizin için de çalıyoruz. Ankara'dan Mustafa Döngel, eşim Behiye'ye armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim ustam Gökmen'e gelsin. Afyon'dan tüm dinleyenlerinize selamlar diyor dinleyicimiz. Sıradaki parça oğlum Aslan'a ve eşim Esma'ya gelsin diyor Batuhan Yaşar gönderdiği mesajda. Osmaniye Tehçi Köyü'nden Yusuf Tehçi, manzara benden olsun, sıradaki şarkı senden demiş. Bize güzel bir manzara göndermiş, çayını demlemiş, terasta oturuyor. Aman dikkat edin bu havalarda, üşütmeyin. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Bursa'dan Elif, sizi ilk defa dinliyorum. İstanbul'da nöbette olan Emre Turgut'a armağan ediyorum diyor. Nöbet deyince tabii hem vazife başında olanlar hem de sağlık çalışanları aklımıza geliyor. Onlara armağan ederim. Süremiz bitti. Allah izin verirse yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de görüşmek üzere. Deniz.

tane türküyle başladık ve bu türkünün sözleri üzerinden başınızı çok ağrıtmadan bir şey söylemek istiyorum. Tersten bakalım mevzuya. İnsanların bazıları başında hiç dert yok diye, hastalık yok diye, daralma yok hayatında diye, eksiklik yok olduğunu düşünerek yolunu dikensiz addeder. Belki de o yol daha dikenlidir. Bunu neden söylüyorum? İnsan Allah'a yaklaştıkça insandır ve eğer mevzu kazanmaksa, mutluluksa, Allah'la beraberse, o zaman kârdadır bir nevi. Genelde dikensiz zannettiğimiz yollar bizi ondan uzaklaştırır. Şimdi aslında görünmez anlamda, görünmeyen manada, görünmeyen yüzüyle hangi yol daha dikenli? Hoş geldiniz. Radyo 7'de gölgedesiniz.

dostum. Garibin ahını alma. Çile rüzgarında savurur bir gün. Bırakma kimsenin gözünde yaş. Hasret içinde kavurur bir gün. Dostu olmazmış hiç kendi düşenin. Aklında bulunsun bu sözler senin. Girme günahına sakın kimsenin. Ahı tutar da seni devirir.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, İşimi bana kolaylaştır. Şu dilimde görünmez bir düğüm var, her mikrofona geçtiğimde o düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın. Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz.

Az önce başladığım şiiri bitireyim. Nefsine aldırma, kendini tanı. İyilik uğruna feda et canı. Yetimin öksüzün yeme hakkını vicdan hamuruyla yoğurur bir gün. Ah, yalana açma sözünü, harama ayıba dikme gözünü. Pişmanlık duygusu sarar özünü. Seni her bir taraftan çevirir bir gün.

Ya bu türkünün sözleri bana şu şiiri hatırlattı. Diyor ki şair, kızmış baba. Bedenim sürgünde, gönlüm yasta. Gayrı iflah olmaz, bil bundan sonra. Kaç sefer ölür ulan bir günde bir hasta. Ele sorma, kendin gör bundan sonra. Ayrılıkmış yakan düştüğü yeri. İnan değişmedi yıllardan beri. Söndü benim gözümün feri. Bir zaman sevdiğin o adam kör bundan sonra. Kör bundan sonra. Şeyda bülbül gibi kaldım kafeste. Vura vura derman kalmadı dizde. Sensiz yaşamıyor şu can bu tende. Ağaran saçını yol bundan sonra.

bazı sevdiğim namelerde dinlettiğim eserler, sevmediğimi dinletmem. Ama o eserlerin içinde bazı yerleri ayrı severim. Öyle yerlerde Allah Allah diyorum, vay diyorum. Vay deyince aklıma şu türkü geldi. Vay halıma. Beni öldürür biliyor musun? Böyle ne zaman dinlesem burnumun kemiği sızlar. Ama bu türkünün önünde bir şey diyeyim size. İnsan bazen birilerine arası bozulmasın diye böyle uğraşır, gayret eder. Abi sen gayret ettikçe karşı taraf bencilleşir. Bak. Şimdi vay dedirten şeylerdendir bu mesela insana. Mesela yüzüne gerçeği vurmazsın. Susmayı tercih edersin. Ama karşı taraf kendini haklı zanneder. Pervasızlaşır. İşte bazen mesafe koyarsın. Hayırdır? Yüzüne gerçeği

0: Biz daha çok vay halıma deriz. Niye? Bizler dürüst, içi dışı bir adamlarız. İyi niyetli. Haliyle ararlar. Ya müsait olmasan bile açarsın. Çağırırlar, kendi işini bırakır koşarsın. Bitir şu hasreti. Seni kırarlar, incitirler. Hoş görür, meseleyi geride bırakırsın. Haliyle dostum, sen de benim gibi daha çok kırılırsın.
1: Gölge sizlerle.
2: Bugün hiç tadım tuzum yok.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

haramla suladığın çiçek solar yok olur. Edeplinin midesi kıtlıkta da tok olur. Cevher olsan da sönüktür, her yerde parlama. Değerli kumaşa

sarmış meğer, nere gittiysen meğer, sarmış meğer, gölgen gibi izlemişim sevdiğim. Düşe kalka sana yürümüşüm ben, yollarını bile özlemişim sevdiğim. Ben sana can olmaz mıyım bir gelsen, İçimdeki hüzünleri bir silsen. Anlatamam hislerimi bir bilsen, seni nasıl özlemişim sevdiğim. Yokluğun üstümde bir kara bulut, diyemezsin ben böyle severken unut. İçimde her zaman taze bir umut, gelirsin diye ne gözlemişim sevdiğim. Varlığın gönlümde bitmeyen bir coşku, böyle bir sevdadan duyulmaz kuşku. İçime sığmayan bu büyük aşkı, vay be, ben senden bile gizlemişim sevdiğim.

Ben bu mesleğe başladığım andan itibaren dedim ki bir şeyleri kısa vurucu ifadelerle anlatayım, hikayelerle anlatayım, şiirlerle anlatayım. Neden böyle bir yol seçtin diyorlar. Çünkü bir şeyi anlatmanın etkili yolları bunlar. Bazen bir hikaye anlatırsın, bir saatte anlatacağın mevzuyu çözersin. Karşı taraf anlamaya niyetliyse. Bazen kısacık bir paragraf, bir şiir, bir dörtlük okursun, of. Hayatı boyunca unutamayacağı bir meseleyi gönlüne koyarsın. Bak, şöyle bir örnek vereyim. Türkçemizde masumiyetine dikkat et, dünya zalimdir diye bir cümle var mesela. Bu cümleyi biz şiirle dile getirdiğimizde şöyle dile getiriyoruz. Fırtınalı bir çöldeki bir çiğ damlası gibisin. Nemini zırhla koru, yoksa sert rüzgar seni parçalara ayırır. Ve bu hayatta bu sert rüzgarlar eksik olmasın.

Keşke insanları hayvanlarla nasıl anlatsam, betimleme yaptıklarında, benzetme yaptıklarında, işte gücünü, kuvvetini tarif ederken ayı gibi güçlü, ya da ne bileyim lider yönünü işte aslan gibi, anlatabiliyor muyum? Ya da işte o korkusuzluk vardır ya, kurt, bir taraftan da birbirlerine düşkündürler vesaire, sürü, bu yönlerini alsaydık ama mesela şu yönünü almasaydık, hani kurtlar sofrası deyimi, insanlarda olmasaydı, oturmasaydı, hayır canım ne alakası var deseydik. Ama düşünebiliyor musun, insanların içine bu yerleşmiş durumda. Çünkü kurt sürüsü avlanamaz da aç kalırsa, öyle bir daire oluştururlar, içlerinden en zayıf olanı yerler.

Bir şey daha anlatayım. Mesela kurtlar sofrasının nereden geldiğini artık biliyorsun. Bir şey daha öğrenelim hep beraber. Bulunmaz Hint kumaşı derler. Böyle bir deyim vardır. Nereden geldiğini duydun mu? Çok ilginç. Ah bu İngilizler. İngilizler Hindistan'ı işgal ettiklerinde kendi tekstil mallarını rakipsiz kılmak için Hint tekstil sanayisini ayakta tutan 40 bin ustanın parmaklarını kesmişler. Evet. Ve bulunmaz Hint kumaşı deyimi oradan gelmiş. Kendi ikbali, kendi zenginliği, kendi yükselişi için bir başkasına acımadan kıymak tam bir Siyonizm anlayışıdır, biliyor musun?

Sevgili dostlar, bizi tavsiye ettiğiniz için sevdiklerinize, dostlarınıza, hatta belki tanımadıklarınıza yeri gelir, imkan olur, ortam olur, konu radyo olur ki konu radyo olduğunda sizin için Radyo 7 özel bir yerde ya, bu çok kıymetli bizim için. Çok teşekkürler. Aslında bizi şekillendiriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Tabii bu tavsiye ederken Radyo 7 uygulamasını kullanmanız çok önemli. Çünkü dünyanın neresinde olursanız olun, hem internet varsa dinleyebilirsiniz, hem de bizim arşivimiz var ya, duymak istediğiniz, ya bir daha dinlesem, ya şu şarkı nerede dediğiniz eserler Radyo 7 uygulamasında. Mutlaka indirin.

0: Şimdi Küskünüm şarkısını dinleteceğim Müslüm Baba'dan. Efsanedir, klasiktir, muhteşemdir. Küskünüm ifadesini ben en çok kimin ağzına yakıştırıyorum biliyor musun? Garibinize gidecek, belki şaşıracaksınız. Ama düşününce hak vereceksiniz.
1: Hep sonradan bilinirmiş.
0: Şu şiiri bir dinleyelim.
1: Hep sonra anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.
0: Evet, küskünüm ifadesini benim en çok yakıştırdığım kişi Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ya arkadaş, açıklayayım. İnsanlara tam 950 sene seslenmiş, çünkü o dönemde Allah böyle ömür vermiş. Fakat insanlar boğulmayı seçti, çok azı hariç. Fakat hayvanlara bir kere seslendi, seslendiği hayvanların hepsi gemiye bindi. Şimdi o dönemdeki insanlara, oğluna nasıl küsmesin?

0: şöyle aklıma gelen bazı meslek gruplarına selam etmek istiyorum.
1: Şimdi.
0: Eczacılar. Taksiciler. Ayakkabıcılar. Satanı, imal edeni. Tekstilciler. Şu an bizi dinliyorlar, biliyorum. Öğretmenler. Şoförler. Marangozlar. Sanayide çalışanlar, hepsi var. Yani kaportacısı var, boyacısı var, parçacısı var, var oğlu var. Hepsi dinliyorlar bizi. Başka belediyelerde dinleyenler var, görevliler. İçeride dışarıda, yani sahada da görevli olanlar var, sporcular var. Başka düşün Talha, kimler var bizi dinleyen? Kuaförler, berberler tabii. Sonra selam olsun hepsine. Şimdi siz bana sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz değil mi? Ben böyle düşünürken biz de varız, biz de varız. Canımsınız, iyi ki varsınız.
2: Gölge sizlerle.

güzel bir digergamlık. Ne güzel bir haslet. Ben yandım, eller yanmasın diyebilmek. Şimdi öyle bir devirdeyiz ki vallahi direkt çoğunluk, maalesef çok acı. Ama ne diyor? Aman kim yanarsa yansın da ben yanmayayım. Değil mi? Fakat Allah'ın adaleti, böyle diyene yangın mutlaka gelir. Ama bir adam ben yanmayayım, ya ben yanayım eller yanmasın derse, Allah duasını kabul eder, hem etrafını hem de onu yakmayı verir.

Bir filmde şöyle bir repliğe rastladım. Dostuna diyor ki, dostum diyor, yüzebiliyorum ama ileri gidemiyorum. Ben o gün bunu not ettim. Zaman zaman hayatımı özetlerken bu cümleyi kullanıyorum. Yüzebiliyorum.

az önce kendi hayatımı özetleyen bir cümle söyledim. Bir de günümüz delikanlılarını, günümüz gençliğinin içine düştüğü acı gerçeği özetleyen bir şey söyleyeyim. Şu an beni dinleyen anne babalar, evlatlar, kardeşlerim, gençler. Aslında günümüzde süslüye püslüye bir takım çirkinlikleri, kötülükleri. Evet. Ne yapıyorlar bir nevi biliyor musunuz? Sistem ne yapıyor? Dünyanın kurduğu bu kirli düzen. Her gün seni suya daldırıyor. Sonra da sana diyor ki niye ıslandın? Niye ıslandın ya? Ya da uyarıyor. Sakın ha ıslanma. Lan sen her gün suya daldırıyorsun bir nevi bu gençliği. Bilmem anlatabildim mi?

0: her zaman öfkesini belli etseydi itten farkı kalmazdı.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Sevgili dostlar, son 10 dakikaya çok az kaldı. Şöyle diyeyim ki, özleyince gözlerini bağrıma saplanan oktun, ne zaman düşünsem seni, hayalin vardı, ah sen yoktun.

Evet, öyle haberler duyuyorum ki kahrolmamak elde değil. Haber izlediğimden değil de bir şekilde sosyal medyada gözümüze çarpıyor. Ve bugün kapanış duamı o gözüme çarpan, gözüme çarptığı kadar gönlüme çarpan mesele üzerinden yapacağım. Huzur evini ziyaret etmişler. Orada birkaç kişiyle röportaj yapmışlar. Zengin insanlar bunlar. Arsası var, evi var. Ama huzur evinde. Evlatları var. Bakmışlar, büyütmüşler. Adam haklı olarak diyor ki, gelmiş 70, 75, 80 yaşına, ben diyor bu saatten sonra ne yapacağım malı? Ne yapacağım parayı? Bana evladım lazımdı. Evet dostlar, bugün ben işte şu duayı edeceğim. Evladı olmayanlara Mevlam hayırlı evlat versin. Evlatlarımızı da hayırlı kılsın ki bir gün Allah ömür verir de ihtiyarlarsak, sağlık ve bedenen düşersek, o bizim büyüttüğümüz, beslediğimiz evlatlarımız yanımızda olsun. Bizi bir kenara atmasın. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Pekala, sıra bana gelmediyse hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'de buluşacağız. Bu program gündüz 14, gece 24'te ve sosyal medyada beni bulmak istersen Talha Bora Üge yazman yeterli. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Üge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.